0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: On ikinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı, su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse, bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar, ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse, hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca, ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardır. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız? Siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir, düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki: Ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki: Onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki: Eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki: Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de, dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken, aralarına dalga giriverdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret. Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Haydi, hepiniz bana tuzak kurun. Bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz, bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı, yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağır başlı,

vardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun, dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince onların altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler. Şuayb de şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetimde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim, sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmet

kuvvetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin, zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça, onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların tapmakta olduğu şeylerin batıl olduğu konusunda şüphen olmasın. Onlar da daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah, güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse
içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin, halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten O, insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem de cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde anlamak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, "Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz." Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Dediler ki, "Biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, "Kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin," diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da
sen bize inan.

Nasılsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler, adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ''Ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. İşte biz, kötülük ve fuhuşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o, ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, ''Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir?'' Yusuf, ''Asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi.'' dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. ''Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Buysa yalancılardandır.'' Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a, ''Karşılarına çık.'' dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve, ''Haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir.'' dediler. Kadın dedi ki, ''İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır.'' Yusuf, ''Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir.''

0: Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli ilahlara mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah, onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karmaşık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı, ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm, beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle, 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki, İnsanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir, dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.
1: Hud suresi 6-123. ayetler ve Yusuf suresi 1-52. ayetlerin yer aldığı 12. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Yunus Suresi 9. ayet.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 9 ila 17. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir.

Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar, Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu, oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, İleride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. ...13. cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: On üçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Yusuf suresi 53-111. Ayetler, Ra'd ve İbrahim sureleri yer almaktadır. Ra'd suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

القمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin. Onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız," dediler. Yakup dedi ki, "Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir." Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır." Yakup şöyle cevap verdi. "Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem." Ona hepsi de kesin söz verince, "Söylediklerimize Allah şahittir," dedi. Sonra şunu söyledi. "Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız O'na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O'na güvenip dayansınlar." Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki, Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, "Ben gerçekten senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, "Ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız," diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, "Ne arıyorsunuz?" dedi. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var," diye cevap verdiler. İçlerinden biri, "Ben bu söze kefilim," dedi. Onlar, "Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz," dediler. Görevliler, "Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?" diye sordular. "Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır.
biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor, diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a andolsun ki sen Yusuf'un diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın, dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Dedi. Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun? Diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun. Hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi. Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar komaz, Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki,
Ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı, sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Rad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar,
üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona eştir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duygusu

hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üstüne çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adın cennetleridir. Meleklerde, sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu, diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir.
İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete

gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görürsün işte azabın nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşte yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra, eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak

0: Kur'an için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi, bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır, demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilenlere inanmıyoruz. Bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz, dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor, dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin, diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler. Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir, diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarına helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargâh. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, İnsanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, çok esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim, namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanların namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlerine tabi olalım diyecekleri ve onlara, sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, göklerde başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yusuf suresi 53 ila 111. ayetlerle Ra'd ve İbrahim surelerinin yer aldığı 13. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

Bu ayeti kerimelerde Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğütlerden bir kısmı yer almakta ve kaçınılması gereken olumsuz davranışlardan örnekler verilmektedir. Bu örneklerde özellikle kendini beğenmişlerin yer alması ve kibirli olanların Allah sevgisinden mahrum kalacakları uyarısında bulunulması, Kur'an'ın insanın onuruna verdiği değeri yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Yüce Allah insana büyük değer verir. Tin suresinin 4. ayetinde, "Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık." buyurulması, verilen bu değerin açık bir ifadesidir. Allah katında değerli olan insan, diğer insanlar yanında da değerlidir ve herkes bunu böyle kabullenmelidir. Aksi halde herhangi bir insanı beğenmeme, Allah'ın takdirine, onun iradesine razı olmama gibi bir durumu ortaya koyar. Halbuki herkesi, her şeyi yaratan Yüce Allah'tır. İnsanın konumu, mal varlığı ve fiziki şekli nasıl olursa olsun, biri diğerine üstün olamaz. Zira Kur'an ifadesiyle üstünlük ancak takvadadır. Hal böyle olunca, bir kişi bir başkasına kibirlenmeyeceği gibi onu aşağılayamazdı. Bu durum Lokman suresinin 18. ayetinde, "Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma" şeklinde dile getirilmiştir. İnsan hangi konumda, makam ve mevkide olursa olsun, ne tür bir varlığa sahip bulunursa bulunsun, yaratılış yönüyle fiziki yapısı nasıl olursa olsun, asla kendisini başkalarına karşı büyük görmemelidir. Herkesi yaratan Yüce Allah'tır. Herkesin durumunu takdir eden de O'dur. Başkalarını küçük görmek, Allah'ın taksimatına adeta razı olmamak anlamına da gelir. Allah hiç kimseye malı, mülkü, yaratılışı sebebiyle değer vermez. İnsanlara yaptığı güzel davranışları ve kalplerinin temizliği ve niyetleriyle değer verir. Allah asla kibirli olanı sevmez. Gerçek büyüklük yalnızca O'na aittir. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye suresinin 37. ayetinde, "Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, mutlak güç sahibidir." buyurulmuştur. Böylece, kulların yaptıklarının ve yapacaklarının mutlaka Allah'ın gücü, dilemesi ve yaratmasıyla olduğu bildirilmiştir. Bu kanaatten uzaklaşıp sahip olunan nimetleri bütünüyle kendine mal edenler yanılgıda olup Allah'ın hoşnutluğundan uzaklaşırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zenginliği dillere destan olmuş Karun'dan bahsedilmektedir. Allah'ın kendisine vermiş olduğu varlığın kendi ilmi, gayreti ve çabasıyla olduğunu ifade ederek Allah'ın takdirini kabul etmemesi ve kibirlenmesi sonunun gelmesine sebep olmuştur. Bu durum Kasas suresinin 78 ve 81. ayetlerinde, "Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," dedi. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu ifadeleriyle yer almıştır. Konu başında zikrettiğimiz ayetin devamında, "Yeryüzünde böbürlenerek yürüme" buyurulmuştur. Bununla da kimsenin kendisini üstün görmemesi, başkalarına tepeden bakmaması gerektiği hatırlatılır. Başlangıçta yaratılış maddesi aynı olan insanlar, hayatın sonunda aynı durumla, ölümle karşılaşıp, kibrine sebep olan her şeyden bütünüyle kopacak, yaptığının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Allah, gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen bu tür davranışlara giremez. Diğer ayette,

0: ise yürüyüşünde ölçülü ol buyurularak etrafımızı rahatsız edecek bir davranış sergilemeden ve toplumdan uzaklaşmadan yaşamamız emredilmektedir. Ayrıca sesini de yükseltme emriyle insanları rahatsız edecek ses tonunu kullanmamız ve başkalarını endişeye düşürecek davranışa girmemiz yasaklanmıştır. Gereksiz yere bağırmamız ve lüzumsuz olarak sesimizi yükseltmemiz asla tasvip edilmediği gibi, ayetin sonunda yer alan "seslerin en çirkini eşek sesidir" ifadesindeki benzetme ile de insan bu duruma düşmemesi için uyarılmıştır. Bizlere yakışan, makul, ölçülü ve huzur veren bir kişiliğe sahip olmaktır. Böyle bir kişiliğe sahip olduğumuz takdirde hem Allah'ın emrini yerine getirmiş hem de saygın bir yapıya kavuşmuş oluruz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da, hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Nisa suresi 82. ayet.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Arınmanın en kolay yolu, iyilik. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. En'am suresi 160. ayet. Geçici dünya hayatında insanı pek çok nimetleriyle ikramlandıran Yüce Allah, gerçek ve kalıcı hayatta nimetlerinin devamı için onu sınava tabi tutmakta ve insana tercih hakkı sunarak kendi sonunu elleriyle hazırlama, düzenleme fırsatı vermektedir. İnsan ya iyi olur, iyilik yapar ve iyiyi ister, böylelikle iyilerin yurdunu hak eder, şüphesiz iyiler cennettedir. Ya da dinin kötü olarak vasıflandırdığı şeyleri yapar, Allah'ın razı olmayacağı işlerle uğraşır ve kötülerle birlikte cezasını çeker. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. İnfitar suresi 14. ayet. Hesap gününde bir iyilik getiren 10 misliyle mükafatlandırılır. Bu iyiliklere verilen karşılığın en azıdır. Çünkü iyiliğe 700 katına kadar sevap verilebilmektedir. Kötülükse Allah'ın kullarına olan merhameti gereği daha fazlasıyla değil sadece misliyle muamele görür. Bir kimse bir iyiliğe niyet eder de onu yapmaya fırsat bulamazsa yapmış gibi sevabına nail olur. Allah Celle Celalü iyiliği çoğaltacağını vaat etmiştir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Hiç kimse Allah'tan daha fazla iyiliklere iyilikle karşılık veremez. Kur'an-ı Kerim'de ihsan, hayır, bir, kerem, salah, lütuf gibi kelimelerle ifade edilen iyilik, dilimizde genel anlamıyla karşılık beklemeden yapılan yardım olarak anlaşılır. Ancak gerçek iyilik bundan daha kapsamlı olarak iman ve ahlakı tamamlayan, yapıldığında ibadet sayılan pek çok davranışı içine alır. Nitekim,

0: Bakara suresi 177. ayet, iyiliği tanımlarken Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmekten, kişinin sevdiği mallardan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcamasından, namazı kılıp zekat vermesinden söz etmektedir. Kur'an'da iyilik anlamında ihsan, başkasına yapılan iyilik ya da kişinin içinde mevcut iyilik olmak üzere iki anlamda kullanılır. İyiliğin anlam bulması ve dini bir değer ifade etmesi için imandan sonra gerçekleşmesi gerekir. Salih amel ve iman birbirini tamamlayan iki kavram olarak Kur'an'da karşımıza çıkmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl Suresi 97. Ayet. Allah iyilik yapan kullarını muhsin olarak isimlendirir. Onları sever ve iyiliklerini zayi etmez. Hayır, iyilik herkesin elde etmek istediği, mesela akıl, adalet, fazilet ve faydalı şey gibi arzu edilen şeylerdir. Bir kelimesi ise hayırlı işleri genişçe yaymak anlamındadır. Allah için kullanıldığında mükafat ve sevap vermek, kul için kullanıldığında itaat etmek, bağlılık göstermek anlamına gelmektedir. Bir, iman, ibadet ve ahlaka dair bütün iyi hasletleri kapsayacak genişlikte bir kavramdır. Tur suresi 28. ayetinde Allah'ın isimlerinden biri olarak kullanılan El-Ber kavramı, Yüce Allah'ın bütün mahlukatına rahmetiyle muamele etmesi, takva sahibi kullarına kat kat sevap vermesi, niyetlendiği güzel işleri yapamayanları ve niyetlendiği kötü işlerden vazgeçenleri bile ödüllendirmesi, asileri ise sadece işledikleri günahlar kadar cezalandırması anlamına gelmektedir. Lokman Hekim'e ait olduğu söylenen, Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut şeklindeki nasihat, zımnen iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Başkaları görüp takdir ya da teşekkür etsin, onlar da benzerini bize yapsın diye değil, insanın iç dinginliğini ve huzuru için tercih edeceği bir davranıştır iyilik. İyilik insanı yücelttiği gibi arındırır da. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder ayeti, işlediği günahtan sonra pişman olan bir sahabenin Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatması üzerine nazil olmuştur. Bu adam sonra Hazreti Peygamber'in arkasında farz namazı kılar. Namazdan sonra Efendimiz, "Sen abdest alıp bizimle birlikte namaz kıldın değil mi?" diye sorunca, "Evet" cevabını verir. İşte bu yaptığına kefarettir buyuran Peygamberimiz, işlediği günahın yaptığı bir iyilikle affedilebileceği cevabını vermiştir. İyilik fıtri bir durumdur. Selim bir kalp tarafından üretilir. İmana açık bir yüreğin işidir. Kötülük, onu yapmaya alışık olmayan için bir yüktür ve sahibini üzmesi imanla alakalıdır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir buyurmuştur. İman sahibi olan kimseler iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. İnsanları iyilikten alıkoymaya çalışanların imanına nifak karışmıştır. Tevbe suresi 67. ayette münafıkların özellikleri anlatılmış, onların insanları kötülüğe özendirdikleri ve iyiliği engelledikleri dile getirilmiştir. İnsan kendisi için de iyilik istemeli ama bunu dünya ile sınırlamamalıdır. Müminin yapacağı, Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru duası, afiyet, iyi bir eş, geniş rızık, faydalı ilim, salih amel gibi dünyadaki bütün hayırları içine toplar. Ahiret için istediği iyilikse, korkudan emin olmak, hesabın kolaylaşması ve cennete girmek gibi daha büyük güzellikleri içine alır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif Ali Derman. Hadid Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette iyilik. Allah Teala Nahl suresinin 90. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam sadece vicdanlara gizlenen bir duygudan ibaret değildir. Kur'an, insanların Rabbi ile, alemle ve birlikte yaşadığı insanlarla olan ilişkisini düzenler. Doğru tercihlerde ve doğru davranışlarda bulunması için insana rehberlik eder. Buna göre insanın Allah'a, insanlara ve yaşadığı çevreye karşı sergilediği tutum, ahiretteki konumunu belirleyecektir. Kur'an-ı Kerim'de toplum hayatını düzenleyen ilkeler, emirler ve yasaklar insanlara bildirilmiştir. Bunlar Allah'ın Müslümanlara yüklediği sorumluluklardandır. Bu sorumlulukların başında adalet, ihsan ve iyilik gelmektedir. Bu kavramlar birbirine yakın anlamlar barındırsa da aralarında farklılıklar vardır. Adalet, bireysel ve sosyal yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan bir erdem veya hukuk ilkesidir. Başka bir ifadeyle iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük olmak üzere yapılana denk bir şekilde karşılık vermedir. İhsansa iyiliğe daha fazlasıyla, kötülüğe daha azıyla karşılık vermek şeklinde kendini gösterir. Hatta ihsanın ileri seviyesi, kötülüğe karşı iyilikle muameledir. Adaletten sonra gelen ihsan kelimesini, hayırlı bir işi bilerek ve en iyi şekilde yapma, Allah'a ihlasla ibadet etme, başkalarına hak ettiklerinden daha fazlasını verme anlamlarında kullanılmıştır. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir tanımı, ihsanın en güzel açıklamasıdır. İhsan, bir başka anlamıyla kişinin, başta ana babası olmak üzere insanlara gösterdiği sevgi dolu iyi tutum ve davranışlardır. Müslüman, düşünce ve amellerinde ihsan duygusuyla hareket eder. Müslümanın ölçülü ve doğru yol üzere olmasının en önemli şartı adaletli olmasıdır. Müslümanın adaletli davranması onu çirkinliklerden uzaklaştırır. Müslüman, zemininde ihsan ve adaletin olduğu iyiliği coşkuyla hayata geçirir. Adalet ve ihsan duygusuyla hareket etmek, yeryüzünde iyiliği hakim kılar, ta ki fenalık ve azgınlık yok olana kadar.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İrşad, terk edilmez bir görev ve sorumluluktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Araf Suresi 164. Ayet. Bu ayeti kerimede hitap edilen kitle, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerdir. Onlar, ayeti kerimede bahsedilen konu hakkında bilgi sahibi olduklarından dolayı olay özlü bir üslupla anlatılmaktadır. Şöyle ki, deniz sahilinde yaşayan bir kasaba halkına cumartesi günü iş yapmamak ve sırf ibadet etmek zorunluluğu yanında balık avlamak da haram kılınmıştı. Fakat onlar ilahi bir imtihana tabi tutuldular. Balıklar tatil günü olan cumartesi günü diğer günlere nazaran akın akın ta sahile kadar gelirken, diğer günlerde ise denizin derin yerlerinde dolaştıklarından onlar balıkları bir hayli zahmet çekerek avlayabiliyorlardı. Bu böyle bir süre devam ettikten sonra onlardan bazıları iradelerine hakim olamayarak hürmet ettikleri cumartesi gününde Allah'ın koyduğu yasağa rağmen onun emir ve tavsiyelerine muhalefet ederek o günde balık avlamaya başladılar. Bu durum karşısında bir grup insan da Allah'ın yasak etmesine rağmen böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Cumartesi günü balık avlamak size haram kılınmadı mı diye onlara nasihat ettiyse de bu nasihat sınır tanımazların alışkanlıklarını daha da körüklediğinden nasihat edenler de bunun faydasız olduğunu düşünerek ümitsizliğe kapıldılar ve olaya sessiz kaldılar. Başka bir grup insan da olaya müdahale ederek onları ısrarla engellemeye çalıştılarsa da bu durum uzadıkça uzadı. Bunun üzerine çabalarının boşuna olduğunu düşünenler ısrarla irşattan yana olanlara "Siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz?" diyerek nasihatin boşuna bir çaba olduğunu söylediklerinde diğerleri cevaben "Biz kötülük karşısında susmakla kendimizi kurtaramayacağımız, görevimizi yaptık diyemeyeceğimiz için onlara öğüt veriyoruz. Onların durumlarını düzeltmelerinden, hakka dönmelerinden ümitsiz değiliz. Belki onlar içinde bulundukları halden sakınırlar, onu terk ederler ve tövbe ederek Allah'a dönerler. Allah da onların tövbelerini kabul eder, merhamette bulunur" diyerek en azından uyarı görevlerini yapmış sayılmak ve böylece Allah katında sorumluluktan kurtulmak yanında uyardıkları kişilerin hatalarını göstererek durumlarını düzeltmelerine yardımcı olabilecekleri ümidiyle onları irşad ettiklerini belirtiyorlardı. İlgili ayette bu kasaba halkının üç tip insan topluluğundan meydana geldiği görülmektedir. Bunlardan bir kısmı Allah'ın yasaklarını çiğneyenler. Diğer bir kısmı Allah'ın hükümlerine uymakla birlikte günahkarların ıslah edilmesi konusunda

0: olmaktan irşat görevlerini yerine getirmelidirler. Gerçek bir eğitimci ve irşatçının kötümser bir yaklaşımla kötülükleri çaresiz ve şifasız kabul edip bir kenara çekilmesi doğru bir davranış değildir. Ayrıca bizzat peygamberler de dahil olmak üzere insanlar bu hususta ne ölçüde başarılı olacaklarından değil, bu yolda gerektiği kadar ve gerektiği şekilde çaba gösterip göstermediklerinden sorumludur. Hidayet ise yalnız Allah'tandır. Eğer bir toplum içinde bir takım kötülükler, zulümler, ahlaksızlıklar işleniyorsa, unutmayalım ki Rabbimiz sadece o toplum içindeki günahkarları değil, toplumun öteki üyelerini de hesaba çekecektir. Suçlulara "Neden bu günahı işlediniz?" diye, diğerlerine de "Neden bu insanları uyarmadınız? Niçin onlara Allah'ın ayetlerini duyurmadınız?" diye hesap sorulacaktır. Rabbimizin bu sorgulaması karşısında "Ya Rabbi, sen şahitsin ki bana düşeni yapmıştım. Ben elimden geldiği ve becerebildiğim kadarıyla bu insanları uyarmıştım. Bu insanlara senin kitabını duyurmuştum" diyebilmemiz gerektiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Ali İmran Suresi 169 ila 173. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala, Maide suresinin 46. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Azim olan Allah doğru söyledi. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur indirildikten sonra insanlar kendi kitaplarını tahrip edip ilahi mesajları kendi sözleriyle değiştirmeye başlayınca Allah, insanlığı yeniden hak ve hakikate davet etmek üzere Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa'yı peygamber olarak göndermiştir. Yüce kitabımız Kur'an, Hazreti İsa'nın babasız dünyaya geldiğini bildirir. Hazreti Adem'in anasız babasız yaratıldığı hatırlatılarak, Hazreti İsa'nın da babasız dünyaya gelebileceği, zira Allah'ın her şeye gücü yettiği gerçeği vurgulanır. Yine Kur'an, Hazreti İsa'nın bir insan olduğunu, Allah'ın oğlu olmayacağını ve tanrısal hiçbir vasfının bulunmadığını haber verir. Hazreti İsa, kendinden önce gelen peygamberleri ve getirdikleri kitapları doğrulayıcı olarak gönderilmiştir. Allah'tan sakınanlar için yol gösterici ve öğüt verici olarak da İncil'i insanlığa ulaştırmıştır. Esasında bu durum tüm peygamberler ve ilahi kitaplar için geçerlidir. Zira hiç şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam üzerine gelmişlerdir. Biri diğerini tasdik etmiştir. Onlarla beraber gönderilen ilahi mesajlarsa insanoğluna en doğru yolu, Rabbimizin yolunu göstermişlerdir. Hazreti İsa kendisinden önce indirilen Tevrat'a iman etmiştir. İncil, Tevrat'ta bildirilen tüm iman esaslarını doğrulamış, yani tek olan Allah'a itaat edilmesini, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahirete iman edilmesini emretmiştir. Bununla birlikte haramlar, helaller ve hukuki uygulamalarla ilgili olarak Tevrat'ta yer alan bazı hükümler İncil'le yeniden düzenlenmiştir. Hazreti İsa ve kendisiyle beraber gönderilen İncil'in en önemli özelliklerinin başında son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini müjdelemeleri gelmektedir.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler.

0: Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayeti kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk

kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Esma-i Hüsna az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Er-Rafi. Yükselten, değerini artıran, izzetli ve şerefli kılan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Allah'ın sevdiği kullarına nasıl ikramlarda bulunduğunu anlatan muhteşem bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek anlamındaki ref kelimesinden türeyen Rafi'ye esması, yükselten, değerini artıran, izzetli ve şerefli kılan anlamına gelir. Allah'ın Rafi'ye oluşu, kendine yaklaşmayı dileyen kullarının niyetlerini ve amellerini kabul edip, kendisine yaklaştırmasıyla ve dünyada da onları aziz kılmasıyla tecelli eder. Bu hal, bir kul için dünyada sahip olacağı bütün nimetlerden daha hayırlıdır. Ama nasıl mümkün olabilir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Bizim için şu hayatın tamamını nimet haline getirecek olan şeref nasıl bir şey olurdu? Bir sıkıntımız olduğunda bir telefonla bize yardım edebilecek insanlara kolaylıkla ulaşabilir, bir sözümüzle kapalı kapılar açılır, çözülmez sandığımız düğümler çözülürdü değil mi? Gittiğimiz yerlerde kapılarda karşılansak, hürmetle ağırlansak, sözümüze itibar edilse, güvenilir olsak, insanlar tarafından sevilsek, biz yokken de ardımızdan iyi konuşulsa, yüceltilsek, daha ne isterdik? Bunun bedeli olan bir rahatlık düşünemezdik bile. Peki Rabbimiz bize katında böyle bir kıymet vaat etse ne derdik? Göremediğimiz için anlamlandıramaz mıydık, yoksa kendimize yakıştıramaz mıydık? Bazen bazı iyi halleri kendimizden çok uzak görürüz. Bu da bizim ilerleyişimize ket vurur aslında. Farkında olmayız. Her insanın Allah dostu olma potansiyeli vardır. Allah her kulun içine o çekirdeği koymuştur yaratırken. İnsan kendi yaşam tarzıyla o çekirdeğin filizlenmesine yardımcı olur yahut ömür boyu derinlerinde taşır çıkartamaz. Hepimizin iyiliğe meyli var. Hepimizin ruhu Rabbini biliyor. Muhabbetin açlığını yaşıyor ama işte dünya, bir şeyleri tercih etme yeri. Unuttuğumuz muhabbeti hatırlamak isterken dünyaya kapılıp daha derine ittiğimizin farkına varmıyoruz. Tercihlerimizi yaparken Rabbi unutabiliyoruz. Sonra uzaklaşıyor, uzaklaştıkça artık olmayacağına inanıyoruz. Olmaz mı sahi? Bizden bir Allah dostu çıkmaz mı? Rabbin katında yücelmek mümkün olmaz mı? Ne gerek bunun için? Daha çok para mı? Daha çok ilim mi? Daha çok dünyalık mı? İnsanlara kendimizi sevdirmek için uğraşmak mı? Hiçbiri değil. Bazen öyle insanlar görürüz ki, üzerine giydiğinden başka kıyafeti, okuma yazması yoktur ama bir dua eder, kapalı kapıları Rabbi onun duası hürmetine açıverir. Rabbi ile arasındaki bütün perdeleri kaldırmıştır, naz makamına erişmiştir. Düşündürür bizi. Bizden daha fazla olan, farklı olan nesi var? Ya da bizim eksik bıraktığımız ne? Zikir. Yalnızca tesbih ile Rabbini anmak değil, kelimenin anlamının hakkını vermek, hatırlamak, hatırda tutmak. Onlar öyle kimselerdir ki her anları Allah iledir. Yalnızca dilleriyle Rablerini zikretmezler, halleri olmuştur. Her anlarında Rableriyle birliktedirler. Her işlerinden Rablerinin haberinin olduğunu bilirler. kendilerini ona teslim etmişlerdir. Bizim eksiğimizi yüzümüze vurmazlar ama halleri belli eder. Rablerini hiç durmadan her an hatırlarında tutmalarıdır bizden farkları. Bize de bu gerek demek ki. Rabbi anmak, her yerde, her an. Efendimizin hadisinde anlattığı kullardan olmak. Yüce Allah buyuruyor ki, kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Demek ki Rabbini hatırında tutan, görüldüğünü fark ederek yaşayan kullar kıymetli. Farkında olan kul istikamet üzere yaşamaya azmeder, ahlakını güzelleştirmeye uğraşır. Rabbinin muhabbetini hisseder, kaybetmekten korkar. Rabbi azimlerinden ötürü onları daha da yüceltir. Halleri güzeldir Allah'a yakın kulların. Dilleri tatlıdır, sözleri incedir. Kalp kırmazlar, cömerttirler, ikramı severler, kusurları örterler. Bağışlarlar, içlerinde tutmaz, kin beslemezler. Halleri nasihattir, eksikleri tamamlamaya gayret ederler. Onların yanında bulunduğumuz vakit içimizi ferahlatırlar. Bir varsam yanına, güzel sözünü dinlesem, huzur bulsam deriz. Allah sevdiği kullarını diğer kullarına da sevdirir, hem de hiçbir dünyalık karşılık beklemeden. Bunun bedeli var mıdır? Böyle bir şey parayla satın alınabilir mi? Mümkün değil. Bu ancak Rabbin kulunu yüceltmesiyle mümkündür. Rabbimiz bizi yücelttiği kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsana bir ölçek gerek. Doğru olduğunu düşündüğü bir ölçeğe göre yaşar insan. Bizim önce doğru ölçeği bulmamız lazım. Eğer Rabbimizi Rab olarak kabul ettiysek ve istikamet üzere yaşamaya niyet ettiysek, ölçeğimiz belli demektir. O yolu yürürken çok tekleriz, çok yanılgıya düşeriz, çok zorlanırız. İnsanız, normaldir bu. Bizi ayakta tutacak, yola devam etmemizi sağlayacak motivasyonumuz Rabbin rızasıdır. Ancak böyle erdemlerimize sıkı sıkı sarılabiliriz. Kimsenin olmadığı yerde bile yanlış yapsak, kimsenin bizi ayıplamayacağı zamanlarda bile erdemli davranmaya devam eden kullardan olmayı dileriz Rabbimizden. Katında bizi kıymetli kılacak, yükseltecek ne varsa onu işleriz ahlakımıza ince ince. Bizim işimiz vazgeçmemek olmalı. Dik durmak, yolu yarıda bırakmamak, caymamak, kendimizi kontrol etmekten vazgeçmemek. Rabbimiz ayaklarımızı bu yolda, kalbimizi dini üzere sabit kılsın. Rızası üzere yaşayıp emeğinin karşılığını muhabbetullah'la alan kıymetli kullarından eylesin bizi. Kullarına hak ettiklerinden fazlasını vererek onları kıymetli kılan Ya Rafi, bütün amellerimiz sana ayan, sen amellerimizin eksiklerini tamamla, kusurlarımızı ört. Layık olamasak da sen bizi muhabbetine layık gör. Bizi sensiz bırakma. Amin.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
3: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Haşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayeti kerimeler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler,

kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

107. Gün Süt Akrabalığı. Ayet-i Kerime Meali: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa suresi 23. ayet. Hadis-i Şerif. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe'nin odasında oturuyordu. Ayşe validemiz Hazreti Hafsa'nın odasına girmek için izin isteyen bir adamın sesini duydu. Hazreti Peygamber'in duymadığını zannederek bir adam sizin evinize girmek için izin istiyor dedi. Resulullah Hazreti Hafsa'nın süt amcasını kastederek zannederim filan olacak buyurdu. Hazreti Ayşe ise biraz şaşırmış gibi kendi süt amcasını kastederek falanca sağ olsaydı benim yanıma girebilir miydi diye sordu. Olayı iyice anlamak istemişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, evet çünkü süt doğumun haram kıldığı her şeyi haram kılar buyurdu. Fetva. Süt haramlığının delili nedir? Süt akrabalığının oluşma şartları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de süt anneler ve süt kardeşlerle evlenmek yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber de nesep yoluyla evlenilmeleri haram olanlar süt yoluyla da haramdır buyurmuştur. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterlidir. Buna göre iki yaş içerisinde aynı kadından bir defa da olsa süt emen kız ve erkeğin birbirleriyle evlenmeleri caiz değildir. Şafii ve Hanbelilerse süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki yaş içinde ve bebeğin doyup da kendiliğinden bırakması suretiyle ayrı ayrı beş kez emmesinin şart olduğunu söylemektedir. Hikmetli Söz. Dünyada ne ile neşeleniyor, seviniyorsan, o neşelendiğin zaman ondan ayrılığı bir düşün bakalım. Senin sevindiğin şeylere senden evvel gelen birçok kişi sevindi. Sonunda o şey ellerinden çıktı, rüzgar gibi geçip gitti. O şey senin elinden de çıkar. Ona gönül verme. O senden kaçmadan önce sen ondan kaç. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 45. ayette şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Azim olan Allah doğru söyledi. Huşu, Allah Teala'nın büyüklüğü karşısında insanın acizliğini ifade etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda alçak gönüllülük ve teslimiyet içerisinde bulunmasıdır. Zihnen, bedenen, kalben, kısaca bütün varlığıyla Rabbimize yönelmesidir. Ona hürmet ve itaat etmesidir. Huşu, insanın Allah'a imanını ve ona eşsiz bağlılığını, saygı, ağırbaşlılık ve edep dolu bir duruş sergileyerek ifade etmesidir. Huşunun mekanı kalptir. Huşu kalpte filizlendikten sonra bütün bedene yansır. İnsanın konuşmasını, yemesini, içmesini, yürüyüşünü, giyinişini, ibadetini, kısacası bütün hal ve tavırlarını etkiler. Huşunun üstünde, ibadet ederken kalbi ve zihni Allah'a sevgi ve hürmet üzerine yoğunlaştırmak vardır. Ona itaat ve teslimiyet vardır. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurmuştur. Özellikle namaz ve hac gibi bedenen yerine getirilen ibadetler, huşu ile yapıldığında kalbi huzur ve sükunet kaplar. Mümin için o ibadetler zahmet olmaktan çıkar, adeta rahmete dönüşür. Huşu sadece ibadetlere özel değildir. Hayatın her anında Allah Teala'nın huzurunda Müslümanların takınması gereken bir kulluk tavrıdır. Bir edep davranışıdır. Bu hali muhafaza etmek için insanın ihsan, yani sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilerek Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etme bilincini hayatın her anında canlı tutması demektir. Dünyada bunu gerçekleştirebilen kullarına Cenab-ı Hak ahirette mağfiret ve çeşitli mükafatlar vaat eder. Mümin duasında, tesbihlerinde, tevbe ve istiğfarında, kısacası Rabbi ile her buluşmasında huşuyu koruması gereken en değerli hal olarak bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların huşu halini bir ömre yaymalarını arzulamış ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an az sonra.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
2: Hatlarına ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
8: Vahyin şehri Mekke ve çevresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye. Beled suresi 1 ila 2. ayetler. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Enam suresi 92. ayet. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ibadet evi, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstanidir. Ali İmran suresi 96 ila 97. ayetler. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. Bakara suresi 126. ayet. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim suresi 35. ayet. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. İbrahim suresi 37. ayet. Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı, Haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Maide suresi 97. ayet. Bu Kur'an, şu iki şehirden Mekke ve Taif, büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Zuhruf suresi 31. ayet. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. Bakara suresi 158. ayet. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş suresi 1 ila 4. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de Mekke ve çevresinin tarihine ışık tutan pek çok konu yer alır. Hazreti İbrahim'in ailesini Yüce Allah'ın emriyle kimsenin yaşamadığı ıssız bir vadiye bırakması Mekke tarihinin başlangıcı sayılabilir. Mekke'nin özellikle de Kabe'nin Ebrehe saldırısından korunması Kur'an'ın konu edindiği önemli olaylardan biridir. Mekke'nin sakinleri olan Kureyş kabilesine Allah Teala'nın lütufları özellikle dile getirilir. Mekke toplumunun cahiliye döneminden kalma adetleri ve müşriklerin şehrin tevhid mirasını hiçe sayması ayetlerde pek çok defa eleştirilir. Hazreti Peygamber'in 13 yıllık Mekke dönemindeki davet süreci her yönüyle ayetlere yansımıştır. Müslümanlar Medine'ye göç etmek zorunda bırakılınca burada da Müslümanları tehdit etmeye devam eden müşriklerin tutumları ve bunlara karşı yürütülen mücadelenin her aşaması Kur'an'a konu olmuştur. Mekke'nin fethi özel olarak ele alınmıştır. Kur'an vahyi tamamlanıncaya kadar Mekke'ye komşu beldelere de surelerde yer verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı şehrin adı Mekke veya Bekke'dir. Mekke kelimesinin kalabalık, izdiham anlamında Bekke kelimesinden türediği belirtilmektedir. Buna göre ba harfi mim harfine dönüşmüştür. Bu ismin tavaf amacıyla şehre gelen insanların izdihamından dolayı verilmiş olması mümkündür. Mekke kelimesinin günahlardan temizlenme ve cazibe merkezi anlamlarına gelen Temekke kökünden türediği de ifade edilmiştir. Mekke, inşa edilmiş kent anlamında Beniye ismiyle de anılmıştır. Bu şehir, ayetlerde hicretten sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye tekrar döndürüleceği anlamında Me'ad, yerleşim yeri anlamında Kariye, çevresine göre ana kent konumunda Ümmül Kura, şehir anlamında El-Beled ve güvenli bir şehir El-Beledül Emin nitelemeleriyle yer alır. İlk mabedin burada inşa edilmesi ve bu yörenin her tarafından insanlar için bir cazibe merkezi olması nedeniyle Ümmül Kura ismini aldığı da belirtilmiştir. Kur'an vahyi 11 yıldan fazla bir süre Mekke'de inmiştir. Dolayısıyla Kur'an'da Mekke ile ilgili birçok konu, olay ve yerden bahsedilmiştir. Kur'an'da hac ibadeti ile ilgili yer isimleri hepsi de Mekke ile bağlantılı olarak Kabe, Safa Merve, El-Meş'arul Haram ve Arafat olarak sıralanabilir. Hazreti İbrahim Kabe'yi Mekke'de inşa etmiş, insanları burada hac yapmaya çağırmış, ibadet için orada özel bir mekan, Makam-ı İbrahim oluşturmuş ve orada tevhid inancına sahip Hanif olarak yaşamıştı. Mekkelilere daha önce vahiy gelmemişti. Cenab-ı Hakk'ın onları fil ordusundan kurtarması ve onlar için ticaret imkanları yaratarak geçimlerini sağlaması, ilaf, birer surede hatırlatılmıştır. Yer yer Mekke'nin uzak ve yakın çevresinde yaşayan Rumlar, Ehli Kitap, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, Mecusiler ve Taif şehri ismen anılmış veya bunlara işaret edilmiştir. Bu şehirde doğup büyümesi ve burayı çok sevmesine rağmen tevhid davası uğruna Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Resulullah'ın muzaffer şekilde Mekke'ye geri dönüşü de ayetlere yansımıştır. Mekke, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, etrafı dağlarla çevrili Batha Vadisi üzerinde kurulmuş eski bir şehirdir. Şehrin çevresinde Ebu Kubeys, Kuaykan, Sevr, Nur, Hira ve Sebir adlı dağlar bulunur. Şehrin merkezinde Kabe yer almaktadır. O zamanlar Mekke'nin dış dünya ile bağlantısı şehri çevreleyen dağlar arasında bulunan geçitlerle sağlanıyordu. Kabe'nin çevresinde ise Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin, daha sonra diğer kabile üyelerinin evleri, şehrin en dışında ise köle ve hizmetçilerin evleri vardı. Allah'ın son elçisini bekleyen güvenli belde Mekke. Ve bu güvenli şehre Mekke'ye yemin olsun. Tin suresi 3. ayet. Hazreti İbrahim'in hanımı Hacer ve oğlu İsmail'i Allah'ın emriyle şimdiki Mekke'nin bulunduğu yere getirip yerleştirmesiyle burada hayat başlamıştır. Susuz ve çorak bu vadi yaşamak için çok elverişli değildi. Burası ancak Zemzem suyunun ortaya çıkmasından sonra insanlar için yaşanabilir bir yer olmuştu. Hazreti İbrahim belli aralıklarla ailesini ziyaret ederdi. Kabe'yi
9: Hazreti Adem tarafından yapılan temeller üzerinde yeniden inşa ettiği rivayet edilir. Böylece Kâbe, tevhidin simgesi oldu.

İsrail, Hazreti İbrahim'e hac amellerini, menasiki öğretti ve insanları Allah'ın evine hacca davet etmesini istedi. Hazreti İbrahim'in çağrısı hiçbir zaman cevapsız kalmadı. Hatta burası bir çekim merkezi oldu. Kabe ve çevresi güvenli bölge, yani haram ilan edildi. Hazreti İsmail'in Yemen civarından gelip yerleşen Cürhüm kabilesinden bir hanımla evlenmesiyle onun soyundan yeni bir Arap nesli oluştu. Cürhüm kabilesi Mekke'nin yönetimini zamanla İsmail oğullarından aldı. Daha sonra da yine Yemen'den gelen Uza kabilesi uzun süren Cürhüm yönetimine son verdi ve onları Yemen'e sürdü. Şehirde putperestliğin peydahlanıp yayılması da bu kabile tarafından gerçekleşti. Hazreti Peygamber'in 5. kuşaktan dedesi olan Kusay bin Kilab'ın Huza'yı yenmesiyle Mekke yönetimi Kureyş'e geçti. Kusay, gerek şehrin yeniden yapılanmasında gerekse yönetiminde köklü değişikliklere gitmişti. Mekke çevresindeki dağınık Kureyş boylarını harem bölgesinde topladı, Mücemmiye. Hacıların ihtiyaçlarını temin etmeye yönelik çabaları Kureyş'i diğer Arap kabileleri nezdinde saygın bir noktaya taşıdı. Bu sırada Mekke'de tevhid terk edilmiş ve Hazreti İbrahim'in bıraktığı inançtan uzaklaşılmıştı. Kur'an indiğinde Mekke'deki yaygın inanç putperestlikti. Bu yüzden bu inanca pek çok ayette değinilmiştir. Putperestlik, Hübel adlı putun Kabe'ye yerleştirilmesiyle adeta resmileşmişti. Ayrıca Allah'ın isimlerinden türetilen bazı dişil isimler taşıyan Lat, Menat ve Uzza gibi putlara tapılıyordu. Kabe'deki putlara kurban kesme ve para karşılığında Hübel önünde fal çekme, ezlam gelenekselleşmişti. Ancak Kabe'ye atfedilen kutsallık daima devam etti, hac ibadeti hiç terk edilmedi. Kur'an indiği sırada Mekke'de Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul eden, batıl fikirlerden uzak duran çok az kişi kalmıştı. Bu kişilerin sahip olduğu inanç kaynaklarda haniflik olarak yer almaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin, özellikle İbrahim'in aleyhisselam, getirip tebliğ ettiği bu tevhid inancını hanif kelimesiyle ifade eder. Ancak bunların Mekke'nin hayat düzeni hakkında söz söyleme hakları kalmamıştı. Şehrin yönetimi ve sosyal yapısı şirk inancına göre kurgulanmıştı. Şehrin yönetim organı olan Darun Nedve, Kusay tarafından oluşturulmuştu. Kapısı putlarla doldurulmuş, Kabe'ye açılacak şekilde inşa edilen bu yönetim merkezinde, ergenlik çağına giren kızlara kıyafet giydirme törenleri, evlilik törenleri, ticari kervanların hazırlanması, elçilerin vazifelerinin tayin edilmesi, savaşlardan önce bayrak asma törenleri yapılırdı. Savaş ve barış gibi konular burada tartışılıp karara bağlanırdı. Burası aynı zamanda Mekke fethine kadar İslam karşıtı muhalefetin de merkezi olmuştu. Mekke şehri seçkin bir sınıf tarafından yönetilmekte, idari işleri 10 ayrı idareci tarafından yürütülmekteydi. Genel manada danışma meclisi Darun Nedve, meclis idaresi Meşveret, dış ilişkiler gibi idari vazifeler Ümeyye, Abdüddar, Esed ve Adi oğulları tarafından icra edilmekteydi. Savaşlarda başkomutanlık kıyade, sancağın taşınması liva, raye, piyade ve süvari birliklerini idare gibi askeri görevler Ümeyye, Abdüddar ve Mahzum oğulları tarafından yerine getirilmekteydi. Kabe muhafızlığı ve anahtarlarının sahipliği, hicabe, sidane, hac ibadetinin düzen ve idaresi, icaze, ifade gibi dini hizmetler Abdüddar, Kinane ve Temim oğulları tarafından yürütülmekteydi. Hacıların yemek ihtiyacı rifade, hacıların su ihtiyacını karşılama sikaye, Kabe'ye getirilen hediyelerin yönetimi emval gibi iktisadi hizmetler de Amir, Haşim ve Sehm oğulları tarafından yerine getirilmekteydi. Burada özetle verilen bilgiler dikkatle incelendiğinde, İslam tarihinde önemli yeri olan kabilelerin İslam'dan önce de şehrin yönetiminde söz sahibi oldukları fark edilecektir. Bu kabilelerin mensuplarından bir kısmı, vahiy geldiğinde gerçeği görüp onu kabul etmiş ve toplum içindeki saygın konumlarını terk etmeyi göze almıştı. Diğer bir kısmı ise ellerindeki bütün imkanlarla İslam'a karşı mücadeleyi tercih etmişlerdi. Onların bu tepkilerinin temelinde iktidarlarını ve saygınlıklarını yitirme endişesi bulunmaktaydı. Mekke halkının temel geçim kaynağı ticaretti ve bu ticaret Kabe'ye ve bu beldeye ziyarete gelen hacılar sayesinde ayakta durmaktaydı.

Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, Haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Tarıma elverişli olmayan Mekke, bu ticaret sayesinde ihtiyaç duyulan ürünlerin dışarıdan adeta aktığı bir merkez olmuştu. Bu, Hazreti İbrahim'in bu şehir için ettiği bereket duasının bir tezahürü olarak anlaşılabilir. Kureyş de bu alana yatırım yapmıştı. Mekke'yi yöneten Kureyşlilerin Kabe'nin hizmetkarları olarak görülmesi, Kureyşli tüccarların gelirlerini artırmıştı. Allah bu iyiliklerini Kureyşlilere ayetlerde hatırlatmaktadır. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Mekke'deki ticaret iki temele dayanıyordu. Bunlardan birincisi hac mevsiminde kurulan ticari fuarlar, ikincisi ise kuzey ve güney yönünde uzak diyarlara yapılan ticari kervan seyahatleriydi. Bunun yanında Mekke'de sürekli faaliyet gösteren Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi çeşitli pazarlar da vardı. Bu pazarlar aynı zamanda siyasi ve güncel olayların konuşulduğu merkezlerdi. Fuarların haram ayları olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında gerçekleştirilmesi, hem Mekkeliler hem de ziyaretçiler açısından güvenlik riskini ortadan kaldırmaktaydı. Çünkü bu aylarda düşman kabileler birbirlerine saldırmaz ve savaşmazdı. Arapların savaşmak için haram ayı öne alma ya da erteleme ve haram ayları 4'ten 8'e çıkarma gibi uygulamaları da vardı. Ancak bu davranışlar dini, çıkarlara göre bozup değiştirmekten başka bir şey değildi. Peygamberimizin doğduğu yılda Mekke'ye yapılan ve Kur'an'da Fil suresinde anlatılan fil ordusu saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu ordunun Allah tarafından yok edilmesi Mekke'nin kutsallığını ve saygınlığını daha da artırmıştı. Buna bağlı olarak Mekke'yi yöneten Kureyş kabilesinin itibarı da Mekke'nin gelirleri de artmıştı. Bütün bu kazanımlar onları hayatın farklı alanlarında istedikleri her şeyi yapabilecekleri kabulüne sürüklemişti. Mesela Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı haram aylarda savaşı sürdürebilmek için bu ayların yerini değiştirmekten çekinmiyorlardı. İhramlıyken evlerine arka tarafından ya da duvarda açtıkları yeni bir oyuktan girmeyi dindarlık ve erdem sayıyorlardı. Oysa asıl erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıydı ama onlar bunun farkında değildi. Ekonomik hayatta da faiz uygulaması özellikle yoksullar üzerinde bir zulüm ve baskı aracı haline gelmişti. Kölelik kurumu da adaletsizliğin yaşandığı bir başka uygulamaydı. Köleler üzerinde efendilerinin mutlak tasarruf yetkisi vardı. Toplumda kadınlar da düşük bir konumda görülüyordu. Mekke'de bir kız çocuğunun dünyaya geliş haberi müjde sayılmaz, kız çocuğundan utanç duyulurdu. Bazı ailelerin geçim endişesiyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğüne de rastlanırdı. Erkek çocuklara sahip olmak güç anlamına geldiğinden Mekkeliler oğullarıyla övünürler, değersiz saydıkları kızları Yüce Allah'a nispet ederlerdi. Kadını yok saymak, hukukunu çiğnemek, ayrıma ve şiddete maruz bırakmak toplumdaki sıradan uygulamalardı. Günlük hayata yön veren tercihler de bireysel ve sosyal açıdan pek çok sorunu barındırmaktaydı. Mesela Mekkeliler arasında içki tüketimi ve kumar bir hayli yaygındı. Kabe karşısında içkili eğlence sofraları kurulurdu. Kur'an bu toplantılar hakkında, "Ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz." ifadesini kullanmıştır. Kur'an'ın içkiyi adım adım, kademeli bir şekilde yasaklaması bu kötü alışkanlığın yaygınlığını göstermektedir. Aynı şekilde toplumda kökleşen ve at yarışları ya da deve eti karşılığında oynanan kumar ancak Risaletin sonlarına doğru yasaklanmıştı. Genel olarak İslam'ın ortaya çıktığı dönemde Mekke'nin siyasi, sosyal, dini ve ekonomik yapısı bu şekildeydi. İşte böyle bir topluma Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderildi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayet-i kerime.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için, bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Makbul olan tövbe, Nasuh tövbesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Tahrim Suresi 8. Ayet. Yüce Allah bizi yaratmış, bize akıl ve irade gibi daha birçok nimetler bahşetmiştir. Bununla beraber O, bize değer vererek peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiş ve yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi de bildirmiştir. Kur'an'da türevleriyle birlikte 86 defa zikredilen tevbe kelimesi, sadece bu ayette bizden istenen tövbenin mahiyetiyle ilgili olarak gerçek bir tövbenin nasuh tövbesi olması gerektiği şeklinde bir nitelendirmede bulunulmuştur. Nasuh, halis, katkısız anlamına gelmekle birlikte düzeltici ve tamir edici demektir. Tövbe kelimesi Allah'a izafe edildiğinde Allah'ın kulunun durumunu daha iyi bir hale çevirmesi, ona tövbe nasip etmesi ve tövbesini kabul etmesi manalarına gelir. Bu ayetteki nasuh kelimesi ise tam manasıyla pişman olma ve o hayata tekrar dönmeme azmini göstermemiz anlamına gelmektedir. İşte böylece içten ve kararlılıkla yapacağımız tövbeye de nasuh tövbesi denilmektedir. Günahlarımıza tövbe etmemiz farzdır. Tövbe, Hazreti Adem'le başlar ve kıyamete kadar geçerlidir. Allah'a şirk koşmaktan başka tüm günahları bağışlayabileceğini bildiren Yüce Allah, insanlara verdiği değer ve önemden dolayı da kul hakkına karışmayacağını bildirerek kendi aramızda helalleşmemizi istemektedir. Bu ayetin devamındaysa Allah, inkar edenlere Hazreti Nuh aleyhisselamla Hazreti Lut aleyhisselamın karısını örnek gösterirken, iman edenlere de Firavun'un karısı Asiye'yi ve İmran'ın kızı Meryem'i örnek göstererek bizleri tövbeye çağırmaktadır. Makbul bir tövbe için küfürden imana, kötülüklerden iyiliklere dönmemiz, günaha pişmanlık duymamız, günahı derhal terk etmemiz ve bir daha eski hale dönmemeye azmetmemiz gerekir. Tövbenin rükünleri ise farz ibadetlerimizi yerine getirmemiz, borçlarımızı ödememiz, helal lokma yememizdir. Makbul bir tövbe için de Zünnun-u Mısri'nin ifadesiyle her uzvun tövbe etmesi gerekir. Bu itibarla kalbin tövbesi, haram işleri yapmamaya niyet etmek, gözün tövbesi harama bakmaması, ayakların tövbesi harama gitmemesi, kulakların tövbesi haram şeyleri dinlememesi, midenin tövbesi haram lokma yememesidir. Bu ayette geçen nur ifadesi, müfessirlerce hidayet ve müminlerin içinde bulundukları hoşnutluk hali, sağ yanlarından ifadesi de bütün yönlerinden manasına geldiği belirtilmektedir. Tövbe ve günah ilişkisi açısından konuya baktığımızda, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı itaatsizlik ettiğimiz zaman imanımız sarsılmaktadır. Bu nedenle bir günah veya hataya düştüğümüzde akabinde hemen tövbe etmemiz ve böylece günahlarımızın bağışlanacağına inanmamız gerekir. Bu şuur ve imanımız da bizi tekrar günah işlemekten alıkoyabilir. Diğer bir açıdan da günahlarımızdan dolayı ümitsizliğe düşmemeli, Allah'a yönelerek yenilenmeliyiz. Zira Allah'tan ümit kesilmeyeceğini bildiren Rabbimizin emrine riayet ederek tövbe ettiğimizde bizi bağışlayacağı ümidiyle mükafatına kavuşma ve azabından kurtulma düşüncemiz bizleri hayata bağlayan büyük bir müjdedir. Yüce Allah bizim tövbemize muhtaç değildir. Ancak kulu olarak el açarak tövbe dilememiz Rabbimizi hoşnut edecektir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere her konuda olduğu gibi bu konuda da hem davranışlarıyla hem de sözleriyle en güzel örnek olmuştur. Onun günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanmayı dilediği rivayet edilmiştir. Konumuzu öz ve anlamlı bir dua ile tamamlayalım. Tövbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah, karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte,

inkârcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar, Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu. Oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, İleride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. ...13. cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan.

Rabbena ve tekabbel duaa.

الرُّسُلَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

0: kitabı. Sadakallahul azim.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Buna hiç yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında, ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte bedelimiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğlum, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice ''Ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme.'' dedi. Yusuf onlar için yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine konulmasını sağladı. Sonra arkadan seslenen biri ''Ey kafile, siz mutlaka hırsızsınız.'' diye bağırdı. Kardeşleri ona dönerek ''Ne arıyorsunuz?'' dediler. ''Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var.'' diye cevap verdiler. İçlerinden biri ''Ben bu söze kefilim.'' dedi. Onlar ''Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz.'' dediler. Görevliler ''Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?'' diye sordular. Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince, görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüklerimize tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı. Ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize taleplerimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptığınızı biliyor musunuz? Dedi. Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun? Diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avcunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlayacak veya zararı savacak güce sahip olmayan koruyucu putlar mı edindiniz? Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık eşit olur mu diye de sor. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu cennet sadece onlarındır. O güzel son babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Meleklerde sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın

size indirilse ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortaklar koşuyorlar, hiç başkalarıyla bir olur mu? De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa kuru laf mı söylüyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabıysa elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve O'na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşte yalnız O'nadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamber göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Emra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi, bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz. Biz kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış derin sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar.

Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınılacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de, kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah, sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evin Kâbe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece
onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım" diyecekleri ve onlara, "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir

0: Her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Bakara Suresi 201. Ayet.

0: Nazar-ı İlahi az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahul Azim. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'e hakça bakmaya çalıştığımız bu programda Kur'an-ı Kerim'in kendisini tarif ettiği isimler üzerinde durmaya devam ediyoruz. Allahu Zülcelal, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde zaman zaman Kur'an-ı Kerim'i farklı isimlerle bizlere arz ederek konu üzerinde genişçe düşünebilmemiz için bizlere fırsat sunuyor. Gerçekten kitabımız muhteşem hikmetlerle ve öğütlerle dolu. Öyle ya, bu kitaptan bahsedildiği zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının bütününü anlatan bir kitap. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anneciğimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an idi buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel ahlakını Kur'an'dan aldığını bildiğimize göre bizler de müminler olarak o ahlak ile ahlaklanmalıyız. Allahu Zülcelal'in bizim önümüze koyduğu, bizi en iyi şekilde yeryüzünde yaşayan kullar arasında en mükemmel insanlar haline getirmek istediği ve kendisine razı olacağı bir kul yapma gayretiyle gönderdiği bu kitap. Kitabımıza baktığımızda kitabımız bizlere şifadır. İşte kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Yüce Rabbimizin ifadesiyle Eş-Şifa olarak bilinir. Allahu Zülcelal Yunus suresi 57. ayeti kerimede bizlere şöyle ifade buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki görünmeyen hastalıklar için bir şifa ve iman edenler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim kalplerdeki hastalıkların şifasıdır. İnsanların kalplerinde bazen haset, bazen kin, bazen öfke, bazen nefret, bazen akla gelemeyecek insanoğlunun af buyurun hayvandan aşağı düşebilecek olduğu, insan sınıfının dışına çıkabilecek olduğu farklı davranışlar, farklı düşünceler geçebilir. İşte bütün bu hastalıkların tedavisi, bütün bu rahatsızlıkları ortadan kaldıracak olan şifa, Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Allahu Zülcelal bu kitabı tarif ederken, kalplerdeki hastalıkların şifası diye tarif etmiş. Bir mümin bu kitabı okuduğunda, İç dünyasında, gönül dünyasında var olan hastalıklara mutlaka çare bulmalıdır. Bulmalıyız. Her birimiz kitabımızı hastalıklarımızın devası olsun, şifası olsun diye gayretle okumalıyız. Kitabımızı yaşadığımız ölçüde, Rabbimizin emirlerine baktığımız ölçüde hasetten, gıybetten, iftiradan, dedikodu ve benzeri yanlışlıklardan kurtulabiliriz. İnsanoğlu çevresine baktığı an, çevresinde kendisinden çok daha iyi imkanlarda olan kişileri görür. Her gördüğü mesele, her gördüğü imkan, güçlü varlıklar onun dikkatini celbeder. Bazen takdir edebilir, bazen haset edebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığında verenin Allah Celle Celaluhu, alanın da o olduğunu bilir. Ve şöyle yapar, Allahu Zülcelal bana bu imkanları sundu. Benden çok daha kötüler var ve gönlünden geçebilecek olan yanlışlıklardan arınma için kendisine kitabını bir şifa kaynağı görür. Allahu Zülcelal'in bu kitabı dünyada insana şifa olarak gerçekten kalbindeki rahatsızlıkları kökünden söker ve atar.
aynı zamanda da ahiret yurdunda ona bir rahmet olarak gelir. Bu kitap ile hayatını şekillendiren, bu kitabın şifasından istifade eden insanlar da gerçek manada bu işi kavrayabilmiş ise asla başkalarına haset olamaz. Sizlerle paylaşmak istediğim basit bir hikaye var. Molla Gürani Hazretleri Osmanlı döneminin en seçkin alimlerinden. Sadece Osmanlı Devleti içinde değil, Mısır'da ve diğer taraflarda, her tarafta onun ilmi derinliği kabul edilmiş. Gerçekten muhteşem bir alim. Kendisi zaman zaman devlet görevleri alır. Almış olduğu görevler bazen emsallerinden daha düşük, bazen de yüksek olur. Bir gün kendisine çevresindekiler şöyle bir şekilde yaklaşmaya çalışmışlar. Hoca Efendi'nin gönül dünyasını, belki de biraz benliğini hareket ettirebilme gayreti içine girmişler. Ve kendisine şöyle söylemişler. Falanca kişiler bilgi bakımından, padişaha yakınlık bakımından sizden çok daha düşük seviyedeler. Fakat görüyoruz ki onların makamları sizden çok yukarıda. Ne dersiniz? Molla Gürani Hazretleri'nin muhteşem bir cevabı var. Allah katında o kulların benden mutlaka bir üstünlüğü var ki Allah Celle Celaluhu dünyada da onlara benden daha yüksek bir makam vermiş. Bütün meseleleri kökünden çözmüş. Kendisini hasede davet edecek, kendisini birileri hakkında kötü düşündürecek hiçbir söze fırsat vermemiş. Gerçekten Yüce Rabbimizin bize verdiklerine baktığımız an, onun bize sunmuş olduğu imkanları ciddi manada düşündüğümüz dakikada görüyoruz ki her birimize şifa olacak nice bereket ve rahmet var. Mevla Teala işte Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu kalp hastalıklarına değil, gönüllerdeki ve kalplerdeki görünmez hastalıklara şifa olduğunu bizlere net bir vurguyla vurgulamış oluyor. Bizler bu kitabı hissettiğimiz anda, bu kitabı benimsediğimiz, bu kitabın ölçülerine göre hayatımızı şekillendirdiğimiz anda Allahu Zülcelal kalplerimizdeki bütün rahatsızlıkları söküp atacak. İnsanın en büyük sıkıntılarından birisi hasettir. İnsanın sıkıntıları arasında öfke vardır, kin vardır, nefret vardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim bütün öfkeleri, bütün nefretleri, bütün hasetleri kökünden söker ve atar. İşte insanın kalp dünyasına böylece şifayı sunar. Molla Gürani Hazretleri'nin baktığı gibi hayata bakabilirsek, çevremizdeki insanlara verilenlerin Allahu Zülcelal'in takdiri ile olduğunun farkına varabilirsek, ne haset kalır, ne kin, ne de nefret. Zira okuduğumuz kitabımız kalplerimizin şifası olduğunu bizlere haykırmaktadır. Onu kabul ettiğimiz an şifaya eren ve huzur bulan kalpler arasına biz de katılmış oluruz. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in nuru ile, Kur'an-ı Kerim'in şifası ile şifaya eren güzel kulları arasına bizleri de kabul eylesin. Hanelerimize huzur, işlerimize bereket, gönüllerimize her daim rahmet ve mağfiret ihsan eylesin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Yüce Rabbimize emanet olun. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Bakara suresinin 267. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanoğlu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. O, Allah ve Resulullah'a iman etmekle, kendisine emanet edilen kainatta, Allah'ın rızası doğrultusunda bir tutumla yaşamakla vazifelidir. Diğer yandan Allah'ın lütfettiği mülkten, zenginlik ve servetten ihtiyaç sahiplerine harcamakla, Allah yolunda infak etmekle sorumludur. Zira canı gibi malı da kendisine emanettir. Emanet bırakılan, verilen her şey, sahibinin razı olacağı şekilde değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. Mümin, hayırda yarışan, veren el olmak için çalışan insandır. İyilikleri Allah'ın rızasını kazanmak adına en güzel şekilde yapan insandır. Rabbinin verdiği nimetleri onun yolunda harcayan, emanete sahip çıkan, ahde vefalı insandır. Ölüm gelip çatmadan güzel ameller işleyen, sadaka veren, infak eden, mahşer günü ilahi huzurda mahcup ve üzgün olmaktan endişe duyan bir kuldur. Zira mümin, Rabbimizin şu ilahi hitabına kulak veren insandır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Olgun bir mümin, Müslüman kardeşine iyilikte bulunacağı zaman bunu en iyi şekilde yapar. Yaptığı iyilikleri asla başa kakmaz, istismar etmez. Karşısındaki insana cefa vermez, onurunu incitmez. Yardımda bulunacağı zaman da en güzelini verir. Kendisinin de yediği, içtiği ve tükettiği şeylerden, değer verdiği eşyalardan, sevdiği mallardan, kendi ihtiyacına harcayabileceklerinden verebilmenin gayreti içinde olur. Zira o bilir ki bir mümin, sevdiği şeylerden vermedikçe gerçek anlamda iyiliğe ulaşamaz. Mümin, kavrayış sahibi bir insandır. İffetinden, onurundan dolayı el açıp dilenmekten çekinen kardeşlerini fark eder. Onları her zaman kollar, gözetir. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını dile getirip istemelerini beklemeden verir. Mümin, gösterişten kaçınır. Yaptığı iyiliğin, hayırların gizli kalmasını, özüne

0: gösteriş karışmamasını arzu eder. Mükafatı da sadece Allah'tan bekler. Rabbimiz ise bu özelliklere sahip müminleri şöyle müjdeler. Kötülükten sakınan, malını hayra sarf ederek özünü temiz tutan kimse cehennemden uzak kalır. O şahıs yaptığı iyiliğe karşılık kimseden mükafat beklemez. Ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmaya çalışır. O kimse kavuşacağı nimetlerden hoşnut olacaktır.
1: 40 ayette ibadet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen

0: dinle Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Arınmanın en kolay yolu, iyilik. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Enam Suresi 160. Ayet. Geçici dünya hayatında insanı pek çok nimetleriyle ikramlandıran Yüce Allah, gerçek ve kalıcı hayatta nimetlerinin devamı için onu sınava tabi tutmakta ve insana tercih hakkı sunarak kendi sonunu elleriyle hazırlama, düzenleme fırsatı vermektedir. İnsan ya iyi olur, iyilik yapar ve iyiyi ister, böylelikle iyilerin yurdunu hak eder, şüphesiz iyiler cennettedir. Ya da dinin kötü olarak vasıflandırdığı şeyleri yapar, Allah'ın razı olmayacağı işlerle uğraşır ve kötülerle birlikte cezasını çeker.

Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. İnfitar Suresi 14. Ayet. Hesap gününde bir iyilik getiren 10 misliyle mükafatlandırılır. Bu iyiliklere verilen karşılığın en azıdır. Çünkü iyiliğe 700 katına kadar sevap verilebilmektedir. Kötülükse Allah'ın kullarına olan merhameti gereği daha fazlasıyla değil sadece misliyle muamele görür. Bir kimse bir iyiliğe niyet eder de onu yapmaya fırsat bulamazsa yapmış gibi sevabına nail olur. Allah Celle Celalü iyiliği çoğaltacağını vaat etmiştir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Hiç kimse Allah'tan daha fazla iyiliklere iyilikle karşılık veremez. Kur'an-ı Kerim'de ihsan, hayır, bir, kerem, salah, lütuf gibi kelimelerle ifade edilen iyilik, dilimizde genel anlamıyla karşılık beklemeden yapılan yardım olarak anlaşılır. Ancak gerçek iyilik bundan daha kapsamlı olarak iman ve ahlakı tamamlayan, yapıldığında ibadet sayılan pek çok davranışı içine alır. Nitekim Bakara Suresi 177. ayet, iyiliği tanımlarken Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmekten, kişinin sevdiği mallardan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcamasından, namazı kılıp zekat vermesinden söz etmektedir. Kur'an'da iyilik anlamında ihsan, başkasına yapılan iyilik ya da kişinin içinde mevcut iyilik olmak üzere iki anlamda kullanılır. İyiliğin anlam bulması ve dini bir değer ifade etmesi için imandan sonra gerçekleşmesi gerekir. Salih amel ve iman birbirini tamamlayan iki kavram olarak Kur'an'da karşımıza çıkmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl Suresi 97. Ayet. Allah iyilik yapan kullarını muhsin olarak isimlendirir. Onları sever ve iyiliklerini zayi etmez. Hayır, iyilik herkesin elde etmek istediği, mesela akıl, adalet, fazilet ve faydalı şey gibi arzu edilen şeylerdir. Bir kelimesi ise hayırlı işleri genişçe yaymak anlamındadır. Allah için kullanıldığında mükafat ve sevap vermek, kul için kullanıldığında itaat etmek, bağlılık göstermek anlamına gelmektedir. Bir, iman, ibadet ve ahlaka dair bütün iyi hasletleri kapsayacak genişlikte bir kavramdır. Tur Suresi 28. ayetinde Allah'ın isimlerinden biri olarak kullanılan El-Ber kavramı, Yüce Allah'ın bütün mahlukatına rahmetiyle muamele etmesi, takva sahibi kullarına kat kat sevap vermesi, niyetlendiği güzel işleri yapamayanları ve niyetlendiği kötü işlerden vazgeçenleri bile ödüllendirmesi, asileri ise sadece işledikleri günahlar kadar cezalandırması anlamına gelmektedir. Lokman Hekim'e ait olduğu söylenen, "Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut" şeklindeki nasihat, zımnen iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Başkaları görüp takdir ya da teşekkür etsin, onlar da benzerini bize yapsın diye değil, insanın iç dinginliğini ve huzuru için tercih edeceği bir davranıştır iyilik. İyilik insanı yücelttiği gibi arındırır da. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder ayeti, işlediği günahtan sonra pişman olan bir sahabenin Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatması üzerine nazil olmuştur. Bu adam sonra Hazreti Peygamber'in arkasında farz namazı kılar. Namazdan sonra Efendimiz, "Sen abdest alıp bizimle birlikte namaz kıldın değil mi?" diye sorunca, "Evet" cevabını verir. İşte bu yaptığına kefarettir buyuran Peygamberimiz, işlediği günahın yaptığı bir iyilikle affedilebileceği cevabını vermiştir. İyilik fıtri bir durumdur. Selim bir kalp tarafından üretilir. İmana açık bir yüreğin işidir. Kötülük, onu yapmaya alışık olmayan için bir yüktür ve sahibini üzmesi imanla alakalıdır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir buyurmuştur. İman sahibi olan kimseler iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. İnsanları iyi

0: birlikten alıkoymaya çalışanların imanına nifak karışmıştır. Tevbe suresi 67. ayette münafıkların özellikleri anlatılmış, onların insanları kötülüğe özendirdikleri ve iyiliği engelledikleri dile getirilmiştir. İnsan kendisi için de iyilik istemeli ama bunu dünya ile sınırlamamalıdır. Müminin yapacağı, Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru duası, afiyet, iyi bir eş, geniş rızık, faydalı ilim, salih amel gibi dünyadaki bütün hayırları içine toplar. Ahiret için istediği iyilikse, korkudan emin olmak, hesabın kolaylaşması ve cennete girmek gibi daha büyük güzellikleri içine alır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulü'nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur.

Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık, diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsanız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman
inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka.

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesini hatırlamaya, açıklamaya çalışacağım. Yüce kitabımızda aklını kullanan insanların ifadesi, duası olarak da anlaşılabilecek şekilde bize bildirilen birkaç dua ayetinden biridir bu. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah'a iki talepte bulunuluyor. Birincisi şu: Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Peygamberler vasıtasıyla bize vaat edilenler cennettir. Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Cennette sayılamayacak, Kur'an-ı Kerim'de bir cüz'ü ve parçası ifade edilen farklı farklı nimetlerdir. İnsanın hayatı, yaşamı kuşkusuz bu dünya ile sınırlı değil. İnsan için asıl yurt, asıl diyar, asıl yaşam alanı ahirettir. Dolayısıyla orada nimetlere erişebilmek, lütfa nail olabilmek, oranın nimetleriyle buluşabilmek insan için önemlidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah bize dua ederken sadece dünyaya dair talepte bulunmamayı, ahiret güzellikleriyle de buluşmayı dile getirerek istemeyi bize öğütlüyor ve bildiriyor. İşte ayetin ilk kısmında peygamberler aracılığıyla vaat edilen nimetler arzu edilip talep ediliyor. Onlarla buluşmayı bize nasip eyle, o nimetleri ver bize.

0: size. Ve ikincisi, وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme. Kıymetli kardeşlerim, dünyada rezil ve rüsva olmamak, çok sakınıp korunduğumuz bir davranış biçimi. Ama asıl olan mahcubiyetin büyüklüğü, ahirette hesap anında yaşanacağını Rabbimiz bize farklı ayetlerle bildiriyor. O gün eşlerin birbirinden, kardeşlerin birbirinden, anne babanın evlatlarından, evlatların anne ve babalarından kaçacağına dair ayetlerde bize bildirilen hakikatler var. Hiç kimsenin bilgisi olmadan yapmış olduğumuz eylemlerimizin ortaya dökülüp saçılabileceği bir gün, kıyamet günü, hesap günü. Mahcubiyetlerin en büyüğünün, en fazlasının yaşanabileceği gün, hesap günü, kıyamet günü. İşte o gün rezil ve rüsva olmamak, o gün mahcup olmamak, o gün kimseden kaçmamak, kimseden kaçacak duruma gelmemek, kuşkusuz müminin isteyeceği, istemesi gereken en önemli taleptir. İşte Cenab-ı Allah aklını kullanan insanların yapacağı bir dua ifadesi olarak bizim dikkatimize sunuyor bunu. وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme Rabbim. Yani setret, ört ayıplarımızı, kusurlarımızı gizle ve yaptıklarımız bizimle senin alanda kalsın ve kimseye ifşa olmasın arzusu müminin, aklını kullanan insanın yaptığı bir dua. Niye bu duayı yapıyoruz? Ayet-i Kerime'nin sonunda şu ifadeyle bizim dikkatimize sunuluyor bir anlamda. Sen asla sözünden caymazsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah vaadinden dönmeyen yüce bir varlıktır. Ali İmran suresinin hemen başında, Ali İmran suresinin 9. ayeti kerimesinde de biz Rabbimizin vaadinden dönmeyeceğini ifade eder, beyan eder ve deriz ki Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyametin varlığı, ahiretin hakiki ve gerçek olduğu inancına sahip olan insanlarız biz. Din gününe inanan ve o günün malikinin Rabbimiz olduğunu günde 40 defa namazlarımızda Fatiha suresiyle dile getiren insanlarız biz. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır. Hesap haktır. Mizan haktır. Ahiret haktır. Cennet ve cehennem haktır. Bütün bu hak olan hakikatleri inancının bir parçası haline getirip yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kaçınılmaz olan o kıyamet günü, hesap günü, din günü geldiğinde orada bizi rüsva olmaktan, rezil olmaktan koruyacak olan Rabbimizdir. O gün kimseden kaçmamak için. Kuşkusuz bugünden bize düşeni yapmalı, hayatımızı hiç kimseye yanlış yapmadan, gizli ve saklı hiçbir eylemin asla kalmayacağı hakikatini unutmadan, her şeyin bir gün ortaya dökülebileceği gerçeğini unutmadan yaşamalıyız. Kimsenin arkasından konuşmamalı. Kimseye zarar verecek eylemler, tavır ve davranışlar içerisinde olmamalı. Kimseyi aldatmamalı, kandırmamalı, yanıltmamalıyız. Ve bugün ortaya çıktığında mahcup olacağımızı düşüneceğimiz eylemlerin bir gün ortaya çıkabileceği hakikatini zihnimizden hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Ama havf ve raca içerisinde, korku ve ümit içerisinde yaşamaktır mümine yakışan ya, işte mümin olarak hata, yanlış ve kusurlarımız vardır, olabilecektir elbette. İlla birilerine karşı, birilerinin hak ve hukukuna karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da değil. İbadetlerimizde eksiklerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken yaptıklarımız, yapamadıklarımız da olabilir. İşte bunlardan dolayı mahcup olmamak için de Rabbimize sığınmalı ve onun rahmetini, mağfiretini talep etmeliyiz. Rabbim peygamberlere vaat edilen nimetlerle buluşabilmeyi ve kıyamet günü hesap anında rezil, rüsva olmadan hesabımızı tamamlayabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki,

darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kul Hakkı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Zilzal Suresi 7 ve 8. Ayetler. Yüce dinimize göre yerine getirmekle yükümlü olduğumuz hakları genel olarak Allah'ın hakları ve kulların hakları olarak iki kısımda ele alabiliriz. Allah'ın haklarını onun emir ve yasaklarına saygı göstermek ve yapılması emredilen ibadetleri yapmak, zekat, fıtır sadakası, kurban ve kefaretler şeklinde sayabiliriz. Bütün bunlar aynı zamanda kamu yarar ve düzeniyle ilgili konulardandır. Kul hakkı denince de hayatın her alanını kapsayan, birbirimize karşı sorumlu olduğumuz haklar anlaşılmaktadır. Bu hak, daha çok insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları, manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dini inanç ve yaşayışları gibi konulardaki kişilik haklarıyla, mallarına ve aile fertlerine ilişkin haklardan oluşmaktadır. Yüce Rabbimizin kişilere ait kıldığı menfaatler de kul hakkına girmektedir. İnsanın her ne şekilde olursa olsun kendine ait olmayan bir şeyi meşru olmayan yoldan elde etmesi kul hakkına girmektedir. Bu tür kazançlar dinimizde haram olarak tanımlanmıştır. Kul hakkı daha çok beşeri münasebetlerde dinimizin koyduğu ölçülere uymamak sonucu oluşur. Bunlar hırsızlık, yalan, sözünde durmamak, çeşitli yollarla insanların işlerini zora sokmak ve çeşitli şekilde insanları aldatarak elde edilen kazançlardır. Bir de kul hakkının sırf manevi olanı vardır ki bu da insanların manevi şahsiyetlerine saygısızlık etmekle başlar. Toplumda kul haklarının daha çok bilinen şekli ise maddi olanıdır. Kul hakkı ifadesi, insan hakları tabirinden daha geniş ve dini bir içeriğe sahiptir. Kur'an'ın geneline baktığımızda birçok ayetinde ya adaletten, ya hak kavramından ya da bunları temin etmek üzere konulan ölçülerle karşılaşılır.

kullar arasındaki adalet esaslarını tespit eden birçok ayetten sonra, işte bu Allah'ın hudududur, ölçüsüdür, onu çiğnemeyin mealinde ilahi ikazlar gelir. Demek ki kul hakkını çiğnemek, Allah'ın hududunu çiğnemektir. Yaptığımız her ibadet, bizi kul hakkından korkma ve o konuda dikkatli olma seferberliğine itmelidir. Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu sahibine geri vermenin, yüzlerce lira sadakadan kat kat daha sevap olduğunu unutmayalım. Peygamberimizin kul hakkı ile ilgili olarak söylemiş olduğu şu uyarıları dikkate alalım. Bir kimsenin diğer bir kimsenin haysiyetine yahut malına tecavüzden dolayı üzerinde bir hak bulunursa, altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı haksızlık ölçüsünde iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenir. Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin cennete girer. Bu uyarılar ışığında kul hakkının Allah'ın hakkından önce geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü ahiretteki hesaplaşmada kullar haklarından vazgeçmedikçe Allah hak çiğneyeni affetmeyeceği gibi bu hak tövbe ile de affedilmemektedir. Öyleyse Allah'a karşı görevlerimizin yanı sıra insanlara karşı sorumluluklarımızı iyi bilmeli, özellikle de kul hakkına karşı oldukça duyarlı olmalıyız. Kul hakkı konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı bizleri düşündürmelidir. Müflis kimdir biliyor musunuz? Ümmetimden müflis kişi kıyamet günü namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerle geldiği halde aynı zamanda birisine kötü söz söylemiş, birine iftirada bulunmuş, bir başkasının malını yemiş, başka birini dövmüş veya öldürmüş olarak Allah huzuruna gelen ve yaptığı ibadetlerin sevabı bu kişilere dağıtıldıktan sonra bile hak sahiplerinin alacakları bitmediği için sevapları biten ve onların da günahlarını üzerine alarak cehenneme giden kişidir buyurur. Peygamberimiz vefatından birkaç gün önce ashabına, "Benim üzerimde kimin hakkı varsa gelsin, hakkını benden alsın ve helalleşelim." buyurarak, kul hakkı ile ilgili sözlerinin yanında bizzat davranışıyla da bizlere örnek olmuştur. O halde başkalarıyla bir arada yaşamamızın gereği olarak herkesin hakkına saygı göstermeliyiz. Kimsenin canına, malına, ırzına ve namusuna zarar vermemeliyiz. Eğer zarar vermişsek, hak sahipleriyle helalleşmeli, zarar maddi ise onun karşılığını ödemeye çalışmalıyız.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız O'na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O'na güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz O bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ''Ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme.'' dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ''Ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız.'' diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, ''Ne arıyorsunuz?'' dediler. ''Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var.'' diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ''Ben bu söze kefilim.'' dedi. Onlar, ''Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz.'' dediler. Görevliler, ''Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?'' diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa,

Onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi yalnız Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz dedi. Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da, evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak.

Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile, çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim, şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgiyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır.''

Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkârcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. O'nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O'nun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden
Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini, onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim

İster bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı? Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki, Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar

hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya, yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler.''

Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarı kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İbrahim Altıntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Arınmanın en kolay yolu, iyilik. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır.

Onlar haksızlığa uğratılmazlar. En'am suresi 160. ayet. Geçici dünya hayatında insanı pek çok nimetleriyle ikramlandıran Yüce Allah, gerçek ve kalıcı hayatta nimetlerinin devamı için onu sınava tabi tutmakta ve insana tercih hakkı sunarak kendi sonunu elleriyle hazırlama, düzenleme fırsatı vermektedir. İnsan ya iyi olur, iyilik yapar ve iyiyi ister, böylelikle iyilerin yurdunu hak eder, şüphesiz iyiler cennettedir. Ya da dinin kötü olarak vasıflandırdığı şeyleri yapar, Allah'ın razı olmayacağı işlerle uğraşır ve kötülerle birlikte cezasını çeker. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. İnfitar suresi 14. ayet. Hesap gününde bir iyilik getiren 10 misliyle mükafatlandırılır. Bu iyiliklere verilen karşılığın en azıdır. Çünkü iyiliğe 700 katına kadar sevap verilebilmektedir. Kötülükse Allah'ın kullarına olan merhameti gereği daha fazlasıyla değil sadece misliyle muamele görür. Bir kimse bir iyiliğe niyet eder de onu yapmaya fırsat bulamazsa yapmış gibi sevabına nail olur. Allah Celle Celaluhu iyiliği çoğaltacağını vaat etmiştir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Hiç kimse Allah'tan daha fazla iyiliklere iyilikle karşılık veremez. Kur'an-ı Kerim'de ihsan, hayır, bir, kerem, salah, lütuf gibi kelimelerle ifade edilen iyilik, dilimizde genel anlamıyla karşılık beklemeden yapılan yardım olarak anlaşılır. Ancak gerçek iyilik bundan daha kapsamlı olarak iman ve ahlakı tamamlayan, yapıldığında ibadet sayılan pek çok davranışı içine alır. Nitekim Bakara suresi 177. ayet, iyiliği tanımlarken Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmekten, kişinin sevdiği mallardan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcamasından, namazı kılıp zekat vermesinden söz etmektedir. Kur'an'da iyilik anlamında ihsan, başkasına yapılan iyilik ya da kişinin içinde mevcut iyilik olmak üzere iki anlamda kullanılır. İyiliğin anlam bulması ve dini bir değer ifade etmesi için imandan sonra gerçekleşmesi gerekir. Salih amel ve iman birbirini tamamlayan iki kavram olarak Kur'an'da karşımıza çıkmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl suresi 97. ayet. Allah iyilik yapan kullarını muhsin olarak isimlendirir. Onları sever ve iyiliklerini zayi etmez. Hayır, iyilik herkesin elde etmek istediği, mesela akıl, adalet, fazilet ve faydalı şey gibi arzu edilen şeylerdir. Bir kelimesi ise hayırlı işleri genişçe yaymak anlamındadır. Allah için kullanıldığında mükafat ve sevap vermek, kul için kullanıldığında itaat etmek, bağlılık göstermek anlamına gelmektedir. Bir, iman, ibadet ve ahlaka dair bütün iyi hasletleri kapsayacak genişlikte bir kavramdır. Tur suresi 28. ayetinde Allah'ın isimlerinden biri olarak kullanılan El-Ber kavramı, Yüce Allah'ın bütün mahlukatına rahmetiyle muamele etmesi, takva sahibi kullarına kat kat sevap vermesi, niyetlendiği güzel işleri yapamayanları ve niyetlendiği kötü işlerden vazgeçenleri bile ödüllendirmesi, asileri ise sadece işledikleri günahlar kadar cezalandırması anlamına gelmektedir. Lokman Hekim'e ait olduğu söylenen, "Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut" şeklindeki nasihat, zımnen iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Başkaları görüp takdir ya da teşekkür etsin, onlar da benzerini bize yapsın diye değil, insanın iç dinginliğini ve huzuru için tercih edeceği bir davranıştır iyilik. İyilik insanı yücelttiği gibi arındırır da. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder ayeti, işlediği günahtan sonra pişman olan bir sahabenin
Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatması üzerine nazil olmuş.

0: olmuştur. Bu adam sonra Hazreti Peygamber'in arkasında farz namazı kılar. Namazdan sonra Efendimiz, "Sen abdest alıp bizimle birlikte namaz kıldın değil mi?" diye sorunca, "Evet" cevabını verir. İşte bu yaptığına kefarettir buyuran Peygamberimiz, işlediği günahın yaptığı bir iyilikle affedilebileceği cevabını vermiştir. İyilik fıtri bir durumdur. Selim bir kalp tarafından üretilir. İmana açık bir yüreğin işidir. Kötülük, onu yapmaya alışık olmayan için bir yüktür ve sahibini üzmesi imanla alakalıdır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir buyurmuştur. İman sahibi olan kimseler iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. İnsanları iyilikten alıkoymaya çalışanların imanına nifak karışmıştır. Tevbe suresi 67. ayette münafıkların özellikleri anlatılmış, onların insanları kötülüğe özendirdikleri ve iyiliği engelledikleri dile getirilmiştir. İnsan kendisi için de iyilik istemeli ama bunu dünya ile sınırlamamalıdır. Müminin yapacağı, "Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru" duası, afiyet, iyi bir eş, geniş rızık, faydalı ilim, salih amel gibi dünyadaki bütün hayırları içine toplar. Ahiret için istediği iyilikse, korkudan emin olmak, hesabın kolaylaşması ve cennete girmek gibi daha büyük güzellikleri içine alır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

0: سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da, hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa, İşte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşı

0: aslında göreceği ve inkârcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Özün Sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağribi. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif, Fatih Kılıçoğlu, Ali İmran Suresi 144 ila 148. Ayet-i Kerimeler.

0: كثيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Rum Suresi 36 ila 40. ayetler.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar, onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iyilik. Allah Teala Nahl Suresinin 90. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam sadece vicdanlara gizlenen bir duygudan ibaret değildir. Kur'an, insanların Rabbi ile, alemle ve birlikte yaşadığı insanlarla olan ilişkisini düzenler. Doğru tercihlerde ve doğru davranışlarda bulunması için insana rehberlik eder. Buna göre insanın Allah'a, insanlara ve yaşadığı çevreye karşı sergilediği tutum, ahiretteki konumunu belirleyecektir. Kur'an-ı Kerim'de toplum hayatını düzenleyen ilkeler, emirler ve yasaklar insanlara bildirilmiştir. Bunlar Allah'ın Müslümanlara yüklediği sorumluluklardandır. Bu sorumlulukların başında adalet, ihsan ve iyilik gelmektedir. Bu kavramlar birbirine yakın anlamlar barındırsa da aralarında farklılıklar vardır. Adalet, bireysel ve sosyal yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan bir erdem veya hukuk ilkesidir. Başka bir ifadeyle iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük olmak üzere yapılana denk bir şekilde karşılık vermedir. İhsansa iyiliğe daha fazlasıyla, kötülüğe daha azıyla karşılık vermek şeklinde kendini gösterir. Hatta ihsanın ileri seviyesi kötülüğe karşı iyilikle muameledir. Adaletten sonra gelen ihsan kelimesini, hayırlı bir işi bilerek ve en iyi şekilde yapma, Allah'a ihlasla ibadet etme, başkalarına hak ettiklerinden daha fazlasını verme anlamlarında kullanılmıştır. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir tanımı, İhsan'ın en güzel açıklamasıdır. İhsan, bir başka anlamıyla kişinin, başta ana babası olmak üzere, insanlara gösterdiği sevgi dolu iyi tutum ve davranışlardır. Müslüman, düşünce ve amellerinde ihsan duygusuyla hareket eder. Müslümanın ölçülü ve doğru yol üzere olmasının en önemli şartı adaletli olmasıdır. Müslümanın adaletli davranması onu çirkinliklerden uzaklaştırır. Müslüman, zemininde ihsan ve adaletin olduğu iyiliği coşkuyla hayata geçirir. Adalet ve ihsan duygusuyla hareket etmek, yeryüzünde iyiliği hakim kılar, ta ki fenalık ve azgınlık yok olana kadar.
2: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 52. Bölüm. Bu bölümde Âlâ suresinden Nas'a kadar olan surelerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz. Âlâ suresi.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbih isme rabbikel-e'lâ. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

0: Sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hel etâke hadîsül gâşiye. Vücûhun yevme izin hâşi'a. Âmiletun nâsibe. Tesla nâran hâmiye. Tüsgâ min aynin âniyeh.

0: ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.
0: اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرُ.

0: عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
1: Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.

0: إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
1: Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: La uqsimu bihazel beled ve ente hillum bihazel beled ve validin ve ma veled. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

0: أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ve şemsi ve duhaha.

0: الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna. Işığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ

0: كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline. Elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse,

0: güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ. Ve'l-âhiretu hayrun.

0: بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak. Sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Fe izâ feravte fensab ve ilâ rabbike ferğab.
1: Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Vettin.

0: Eleysallahu bi ahkemil hakimin.
1: Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli şehre. Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allama al-insana ma lam ya'lam.

صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب

0: خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
2: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çalışıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadir Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: لم يكن الذين كفروا من

0: radıyallahu anhum ve radu an. Zalike limen haşiye rabbe.
1: Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt, Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka

0: مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Adiyat Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Vel'adiyati dabha, felmuriyati kadha, felmugirati subha, fe'etherne bihi nek'a,

0: Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâriya Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'ah, mel-Kâri'ah, ve mâ edrâke mel-Kâri'ah. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

0: من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: O korkunç ses. O ne dehşetli ses. O korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elhâkumuttekâsür hattâ zûrtumul mekâbir. Kellâ sevfe te'lemûn. ثم كلا سوف تعلمون.

0: çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis-sabr.
0: Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Veylül li kulli humezetin lumeze. Ellezî cema'a mâlen ve addede. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ İnneha aleyhim mu'sada fi amadin mumaddada.
0: Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem tera keyfe feale rabbuke.

0: أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: Rabbinin filin yanındakilere neyi nasıl yaptığını görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran, sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın

0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
1: Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Eraeytellezî yukezzibu biddîn. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى

0: الماعون ويمنعون الماعون.
1: Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen.

0: Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebter.
0: Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul

0: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
1: De ki, ey inkârcılar! Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi afwaca fesebbih bihamdi rabbika vestagfir innehu kana tawwaba.
1: Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: De ki, O Allah'tır, tektir. Allah samettir.

0: doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekab ve min şerrin nefâthâti fil uqad ve min şerri hâsidin izâ hasad.
0: De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Abbas.
1: De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Bu bölümde Âlâ suresinden Nas'a kadar olan surelerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında, içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz," buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesini hatırlamaya, açıklamaya çalışacağım. Yüce kitabımızda aklını kullanan insanların ifadesi, duası olarak da anlaşılabilecek şekilde bize bildirilen birkaç dua ayetinden biridir bu. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame. İnneke la tuhliful mi'at. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah'a iki talepte bulunuluyor. Birincisi şu. Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Peygamberler vasıtasıyla bize vaat edilenler cennettir. Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Cennette sayılamayacak, Kur'an-ı Kerim'de bir cüz'ü ve parçası ifade edilen farklı farklı nimetlerdir. İnsanın hayatı, yaşamı kuşkusuz bu dünya ile sınırlı değil. İnsan için asıl yurt, asıl diyar, asıl yaşam alanı ahirettir. Dolayısıyla orada nimetlere erişebilmek, lütfa nail olabilmek, oranın nimetleriyle buluşabilmek insan için önemlidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah bize dua ederken sadece dünyaya dair talepte bulunmamayı, ahiret güzellikleriyle de buluşmayı dile getirerek istemeyi bize öğütlüyor ve bildiriyor. İşte ayetin ilk kısmında peygamberler aracılığıyla vaat edilen nimetler arzu edilip talep ediliyor. Onlarla buluşmayı bize nasip eyle, o nimetleri ver bize. Ve ikincisi, وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme. Kıymetli kardeşlerim, dünyada rezil ve rüsva olmamak çok sakınıp korunduğumuz bir davranış biçimi. Ama asıl olan mahcubiyetin büyüklüğü ahirette hesap anında yaşanacağını Rabbimiz bize farklı ayetlerle bildiriyor. O gün eşlerin birbirinden, kardeşlerin birbirinden, anne babanın evlatlarından, evlatların anne ve babalarından kaçacağına dair ayetlerde bize bildirilen hakikatler var. Hiç kimsenin bilgisi olmadan yapmış olduğumuz eylemlerimizin ortaya dökülüp saçılabileceği bir gün, kıyamet günü, hesap günü. Mahcubiyetlerin en büyüğünün, en fazlasının yaşanabileceği gün, hesap günü, kıyamet günü. İşte o gün rezil ve rüsva olmamak, o gün mahcup olmamak, o gün kimseden kaçmamak, kimseden kaçacak durum

0: ama gelmemek kuşkusuz müminin isteyeceği, istemesi gereken en önemli taleptir. İşte Cenab-ı Allah aklını kullanan insanların yapacağı bir dua ifadesi olarak bizim dikkatimize sunuyor bunu. وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme Rabbim. Yani setret, ört ayıplarımızı, kusurlarımızı gizle ve yaptıklarımız bizimle senin alanda kalsın ve kimseye ifşa olmasın arzusu müminin aklını kullanan insanın yaptığı bir dua. Niye bu duayı yapıyoruz? Ayet-i Kerime'nin sonunda şu ifadeyle bizim dikkatimize sunuluyor bir anlamda. Sen asla sözünden caymazsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah vaadinden dönmeyen yüce bir varlıktır. Ali İmran suresinin hemen başında, Ali İmran suresinin 9. ayeti kerimesinde de biz Rabbimizin vaadinden dönmeyeceğini ifade eder, beyan eder ve deriz ki Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyametin varlığı, ahiretin hakiki ve gerçek olduğu inancına sahip olan insanlarız biz. Din gününe inanan ve o günün malikinin Rabbimiz olduğunu günde 40 defa namazlarımızda Fatiha suresiyle dile getiren insanlarız biz. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır. Hesap haktır, mizan haktır, ahiret haktır, cennet ve cehennem haktır. Bütün bu hak olan hakikatleri inancının bir parçası haline getirip yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kaçınılmaz olan o kıyamet günü, hesap günü, din günü geldiğinde orada bizi rüsva olmaktan, rezil olmaktan koruyacak olan Rabbimizdir. O gün kimseden kaçmamak için. Kuşkusuz bugünden bize düşeni yapmalı, hayatımızı hiç kimseye yanlış yapmadan, gizli ve saklı hiçbir eylemin asla kalmayacağı hakikatini unutmadan, her şeyin bir gün ortaya dökülebileceği gerçeğini unutmadan yaşamalıyız. Kimsenin arkasından konuşmamalı. Kimseye zarar verecek eylemler, tavır ve davranışlar içerisinde olmamalı. Kimseyi aldatmamalı, kandırmamalı, yanıltmamalıyız. Ve bugün ortaya çıktığında mahcup olacağımızı düşüneceğimiz eylemlerin bir gün ortaya çıkabileceği hakikatini zihnimizden hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Ama havf ve raca içerisinde, korku ve ümit içerisinde yaşamaktır mümine yakışan ya, işte mümin olarak hata, yanlış ve kusurlarımız vardır, olabilecektir elbette. İlla birilerine karşı, birilerinin hak ve hukukuna karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da değil. İbadetlerimizde eksiklerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken yaptıklarımız, yapamadıklarımız da olabilir. İşte bunlardan dolayı mahcup olmamak için de Rabbimize sığınmalı ve onun rahmetini, mağfiretini talep etmeliyiz. Rabbim peygamberlere vaat edilen nimetlerle buluşabilmeyi ve kıyamet günü hesap anında rezil, rüsva olmadan hesabımızı tamamlayabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi.

0: 56 ila 64. ayet-i kerimeler.
1: Thank you.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Arınmanın en kolay yolu, iyilik.

Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. En'am suresi 160. ayet. Geçici dünya hayatında insanı pek çok nimetleriyle ikramlandıran Yüce Allah, gerçek ve kalıcı hayatta nimetlerinin devamı için onu sınava tabi tutmakta ve insana tercih hakkı sunarak kendi sonunu elleriyle hazırlama, düzenleme fırsatı vermektedir. İnsan ya iyi olur, iyilik yapar ve iyiyi ister, böylelikle iyilerin yurdunu hak eder, şüphesiz iyiler cennettedir. Ya da dinin kötü olarak vasıflandırdığı şeyleri yapar, Allah'ın razı olmayacağı işlerle uğraşır ve kötülerle birlikte cezasını çeker. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. İnfitar suresi 14. ayet. Hesap gününde bir iyilik getiren 10 misliyle mükafatlandırılır. Bu iyiliklere verilen karşılığın en azıdır. Çünkü iyiliğe 700 katına kadar sevap verilebilmektedir. Kötülükse Allah'ın kullarına olan merhameti gereği daha fazlasıyla değil sadece misliyle muamele görür. Bir kimse bir iyiliğe niyet eder de onu yapmaya fırsat bulamazsa yapmış gibi sevabına nail olur. Allah Celle Celaluhu iyiliği çoğaltacağını vaat etmiştir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Hiç kimse Allah'tan daha fazla iyiliklere iyilikle karşılık veremez. Kur'an-ı Kerim'de ihsan, hayır, bir, kerem, salah, lütuf gibi kelimelerle ifade edilen iyilik, dilimizde genel anlamıyla karşılık beklemeden yapılan yardım olarak anlaşılır. Ancak gerçek iyilik bundan daha kapsamlı olarak iman ve ahlakı tamamlayan, yapıldığında ibadet sayılan pek çok davranışı içine alır. Nitekim Bakara suresi 177. ayet, iyiliği tanımlarken Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmekten, kişinin sevdiği mallardan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcamasından, namazı kılıp zekat vermesinden söz etmektedir. Kur'an'da iyilik anlamında ihsan, başkasına yapılan iyilik ya da kişinin içinde mevcut iyilik olmak üzere iki anlamda kullanılır. İyiliğin anlam bulması ve dini bir değer ifade etmesi için imandan sonra gerçekleşmesi gerekir. Salih amel ve iman birbirini tamamlayan iki kavram olarak Kur'an'da karşımıza çıkmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl suresi 97. ayet. Allah iyilik yapan kullarını muhsin olarak isimlendirir. Onları sever ve iyiliklerini zayi etmez. Hayır, iyilik herkesin elde etmek istediği, mesela akıl, adalet, fazilet ve faydalı şey gibi arzu edilen şeylerdir. Bir kelimesi ise hayırlı işleri genişçe yaymak anlamındadır. Allah için kullanıldığında mükafat ve sevap vermek, kul için kullanıldığında itaat etmek, bağlılık göstermek anlamına gelmektedir. Bir, iman, ibadet ve ahlaka dair bütün iyi hasletleri kapsayacak genişlikte bir kavramdır. Tur suresi 28. ayetinde Allah'ın isimlerinden biri olarak kullanılan el-ber kavramı, Yüce Allah'ın bütün mahlukatına rahmetiyle muamele etmesi, takva sahibi kullarına kat kat sevap vermesi, niyetlendiği güzel işleri yapamayanları ve niyetlendiği kötü işlerden vazgeçenleri bile ödüllendirmesi, asileri ise sadece işledikleri günahlar kadar cezalandırması anlamına gelmektedir. Lokman Hekim'e ait olduğu söylenen, "Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut" şeklindeki nasihat, zımnen iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Başkaları görüp takdir ya da teşekkür etsin, onlar da benzerini bize yapsın diye değil, insanın iç dinginliğini ve huzuru için tercih edeceği bir davranıştır iyilik. İyilik insanı yücelttiği gibi arındırır da, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatleri

0: üzerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder ayeti, işlediği günahtan sonra pişman olan bir sahabenin Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatması üzerine nazil olmuştur. Bu adam sonra Hazreti Peygamber'in arkasında farz namazı kılar. Namazdan sonra Efendimiz, "Sen abdest alıp bizimle birlikte namaz kıldın değil mi?" diye sorunca, "Evet" cevabını verir. İşte bu yaptığına kefarettir buyuran Peygamberimiz, işlediği günahın yaptığı bir iyilikle affedilebileceği cevabını vermiştir. İyilik fıtri bir durumdur. Selim bir kalp tarafından üretilir. İmana açık bir yüreğin işidir. Kötülük, onu yapmaya alışık olmayan için bir yüktür ve sahibini üzmesi imanla alakalıdır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir buyurmuştur. İman sahibi olan kimseler iyiliği teşvik eder, kötülüklerini alıkoyarlar. İnsanları iyilikten alıkoymaya çalışanların imanına nifak karışmıştır. Tevbe suresi 67. ayette münafıkların özellikleri anlatılmış, onların insanları kötülüğe özendirdikleri ve iyiliği engelledikleri dile getirilmiştir. İnsan kendisi için de iyilik istemeli ama bunu dünya ile sınırlamamalıdır. Müminin yapacağı, "Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru" duası, afiyet, iyi bir eş, geniş rızık, faydalı ilim, salih amel gibi dünyadaki bütün hayırları içine toplar. Ahiret için istediği iyilikse, korkudan emin olmak, hesabın kolaylaşması ve cennete girmek gibi daha büyük güzellikleri içine alır.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Vahyin şehri Mekke ve çevresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye. Beled suresi 1 ila 2. ayetler. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Enam suresi 92. ayet. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ibadet evi, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstanidir. Ali İmran suresi 96 ila 97. ayetler. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm.

Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. Bakara suresi 126. ayet. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim suresi 35. ayet. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. İbrahim suresi 37. ayet. Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı, Haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Maide suresi 97. ayet. Bu Kur'an, şu iki şehirden Mekke ve Taif, büyük bir kişiye indirilseydi ya, diye de eklediler. Zuhruf suresi 31. ayet. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. Bakara suresi 158. ayet. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş suresi 1-4. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de Mekke ve çevresinin tarihine ışık tutan pek çok konu yer alır. Hazreti İbrahim'in ailesini Yüce Allah'ın emriyle kimsenin yaşamadığı ıssız bir vadiye bırakması Mekke tarihinin başlangıcı sayılabilir. Mekke'nin özellikle de Kabe'nin Ebrehe saldırısından korunması Kur'an'ın konu edindiği önemli olaylardan biridir. Mekke'nin sakinleri olan Kureyş kabilesine Allah Teala'nın lütufları özellikle dile getirilir. Mekke toplumunun cahiliye döneminden kalma adetleri ve müşriklerin şehrin tevhid mirasını hiçe sayması ayetlerde pek çok defa eleştirilir. Hazreti Peygamber'in 13 yıllık Mekke dönemindeki davet süreci her yönüyle ayetlere yansımıştır. Müslümanlar Medine'ye göç etmek zorunda bırakılınca burada da Müslümanları tehdit etmeye devam eden müşriklerin tutumları ve bunlara karşı yürütülen mücadelenin her aşaması Kur'an'a konu olmuştur. Mekke'nin fethi özel olarak ele alınmıştır. Kur'an vahyi tamamlanıncaya kadar Mekke'ye komşu beldelere de surelerde yer verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı şehrin adı Mekke veya Bekke'dir. Mekke kelimesinin kalabalık, izdiham anlamında Bekke kelimesinden türediği belirtilmektedir. Buna göre ba harfi mim harfine dönüşmüştür. Bu ismin tavaf amacıyla şehre gelen insanların izdihamından dolayı verilmiş olması mümkündür. Mekke kelimesinin günahlardan temizlenme ve cazibe merkezi anlamlarına gelen Temekke kökünden türediği de ifade edilmiştir. Mekke, inşa edilmiş kent anlamında Beniye ismiyle de anılmıştır. Bu şehir, ayetlerde hicretten sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye tekrar döndürüleceği anlamında Me'ad, yerleşim yeri anlamında Kariye, çevresine göre ana kent konumunda Ümmül Kura, şehir anlamında El-Beled ve güvenli bir şehir El-Beledül Emin nitelemeleriyle yer alır. İlk mabedin burada inşa edilmesi ve bu yörenin her tarafından insanlar için bir cazibe merkezi olması nedeniyle Ümmül Kura ismini aldığı da belirtilmiştir. Kur'an vahyi 11 yıldan fazla bir süre Mekke'de inmiştir. Dolayısıyla Kur'an'da Mekke ile ilgili birçok konu, olay ve yerden bahsedilmiştir. Kur'an'da hac ibadeti ile ilgili yer isimleri hepsi de Mekke ile bağlantılı olarak Kabe, Safa Merve, El-Meş'arül Haram ve Arafat olarak sıralanabilir. Hazreti İbrahim Kabe'yi Mekke'de inşa etmiş,
insanları burada hac yapmaya çağırmış,

ibadet için orada özel bir mekan, Makam-ı İbrahim oluşturmuş ve orada tevhid inancına sahip Hanif olarak yaşamıştı. Mekkelilere daha önce vahiy gelmemişti. Cenab-ı Hakk'ın onları fil ordusundan kurtarması ve onlar için ticaret imkanları yaratarak geçimlerini sağlaması ilaf birer surede hatırlatılmıştır. Yer yer Mekke'nin uzak ve yakın çevresinde yaşayan Rumlar, Ehli Kitap, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, Mecusiler ve Taif şehri ismen anılmış veya bunlara işaret edilmiştir. Bu şehirde doğup büyümesi ve burayı çok sevmesine rağmen tevhid davası uğruna Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Resulullah'ın muzaffer şekilde Mekke'ye geri dönüşü de ayetlere yansımıştır. Mekke, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, etrafı dağlarla çevrili Batha Vadisi üzerinde kurulmuş eski bir şehirdir. Şehrin çevresinde Ebu Kubeys, Kuaykan, Sevr, Nur, Hira ve Sebir adlı dağlar bulunur. Şehrin merkezinde Kabe yer almaktadır. O zamanlar Mekke'nin dış dünya ile bağlantısı şehri çevreleyen dağlar arasında bulunan geçitlerle sağlanıyordu. Kabe'nin çevresinde ise Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin, daha sonra diğer kabile üyelerinin evleri, şehrin en dışında ise köle ve hizmetçilerin evleri vardı. Allah'ın son elçisini bekleyen güvenli belde Mekke. Ve bu güvenli şehre Mekke'ye yemin olsun. Tin suresi 3. ayet. Hazreti İbrahim'in hanımı Hacer ve oğlu İsmail'i Allah'ın emriyle şimdiki Mekke'nin bulunduğu yere getirip yerleştirmesiyle burada hayat başlamıştır. Susuz ve çorak bu vadi yaşamak için çok elverişli değildi. Burası ancak Zemzem suyunun ortaya çıkmasından sonra insanlar için yaşanabilir bir yer olmuştu. Hazreti İbrahim belli aralıklarla ailesini ziyaret ederdi. Kabe'yi Hazreti Adem tarafından yapılan temeller üzerinde yeniden inşa ettiği rivayet edilir. Böylece Kabe tevhidin simgesi oldu. Cebrail Hazreti İbrahim'e hac amellerini, menasiki öğretti ve insanları Allah'ın evine hacca davet etmesini istedi. Hazreti İbrahim'in çağrısı hiçbir zaman cevapsız kalmadı. Hatta burası bir çekim merkezi oldu. Kabe ve çevresi güvenli bölge, yani haram ilan edildi. Hazreti İsmail'in Yemen civarından gelip yerleşen Cürhüm kabilesinden bir hanımla evlenmesiyle onun soyundan yeni bir Arap nesli oluştu. Cürhüm kabilesi Mekke'nin yönetimini zamanla İsmail oğullarından aldı. Daha sonra da yine Yemen'den gelen Huza kabilesi uzun süren Cürhüm yönetimine son verdi ve onları Yemen'e sürdü. Şehirde putperestliğin peydahlanıp yayılması da bu kabile tarafından gerçekleşti. Hazreti Peygamber'in 5. kuşaktan dedesi olan Kusay bin Kilab'ın Huza'yı yenmesiyle Mekke yönetimi Kureyş'e geçti. Kusay gerek şehrin yeniden yapılanmasında gerekse yönetiminde köklü değişikliklere gitmişti. Mekke çevresindeki dağınık Kureyş boylarını harem bölgesinde topladı, mücemmiye. Hacıların ihtiyaçlarını temin etmeye yönelik çabaları Kureyş'i diğer Arap kabileleri nezdinde saygın bir noktaya taşıdı. Bu sırada Mekke'de tevhid terk edilmiş ve Hazreti İbrahim'in bıraktığı inançtan uzaklaşılmıştı. Kur'an indiğinde Mekke'deki yaygın inanç putperestlikti. Bu yüzden bu inanca pek çok ayette değinilmiştir. Putperestlik, Hübel adlı putun Kabe'ye yerleştirilmesiyle adeta resmileşmişti. Ayrıca Allah'ın isimlerinden türetilen bazı dişil isimler taşıyan Lat, Menat ve Uzza gibi putlara tapılıyordu. Kabe'deki putlara kurban kesme ve para karşılığında Hübel önünde fal çekme, ezlam gelenekselleşmişti. Ancak Kabe'ye atfedilen kutsallık daima devam etti, hac ibadeti hiç terk edilmedi. Kur'an indiği sırada Mekke'de Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul eden, batıl fikirlerden uzak duran çok az kişi kalmıştı. Bu kişilerin sahip olduğu inanç kaynaklarda haniflik olarak yer almaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin, özellikle İbrahim'in aleyhisselam, getirip tebliğ ettiği bu tevhid inancını hanif kelimesiyle ifade eder. Ancak bunların Mekke'nin hayat düzeni hakkında söz söyleme hakları kalmamıştı. Şehrin yönetimi ve sosyal yapısı
şirk inancına göre kurgulanmıştı. Şehrin yönetim organı olan Darun Nedve, Husay tarafından oluşturulmuştu. Kapısı putlarla doldurulmuş, Kabe'ye açılacak şekilde inşa edilen bu yönetim merkezinde, ergenlik çağına giren kızlara kıyafet giydirme törenleri, evlilik törenleri, ticari kervanların hazırlanması, elçilerin vazifelerinin tayin edilmesi, savaşlardan önce bayrak asma törenleri yapılırdı. Savaş ve barış gibi konular burada tartışılıp karara bağlanırdı. Burası aynı zamanda Mekke fethine kadar İslam karşıtı muhalefetin de merkezi olmuştu. Mekke şehri seçkin bir sınıf tarafından yönetilmekte, idari işleri 10 ayrı idareci tarafından yürütülmekteydi. Genel manada danışma meclisi Darun Nedve, meclis idaresi Meşveret, dış ilişkiler gibi idari vazifeler Ümeyye, Abdüddar, Esed ve Adi oğulları tarafından icra edilmekteydi. Savaşlarda başkomutanlık kıyade, sancağın taşınması liva, raye, piyade ve süvari birliklerini idare gibi askeri görevler Ümeyye, Abdüddar ve Mahzum oğulları tarafından yerine getirilmekteydi. Kabe muhafızlığı ve anahtarlarının sahipliği, icabe, sidane, hac ibadetinin düzen ve idaresi, icaze, ifade gibi dini hizmetler Abdüddar, Kinane ve Temim oğulları tarafından yürütülmekteydi. Hacıların yemek ihtiyacı rifade, hacıların su ihtiyacını karşılama sikaye, Kabe'ye getirilen hediyelerin yönetimi emval gibi iktisadi hizmetler de Amir, Haşim ve Sehm oğulları tarafından yerine getirilmekteydi. Burada özetle verilen bilgiler dikkatle incelendiğinde, İslam tarihinde önemli yeri olan kabilelerin İslam'dan önce de şehrin yönetiminde söz sahibi oldukları fark edilecektir. Bu kabilelerin mensuplarından bir kısmı, vahiy geldiğinde gerçeği görüp onu kabul etmiş ve toplum içindeki saygın konumlarını terk etmeyi göze almıştı. Diğer bir kısmı ise ellerindeki bütün imkanlarla İslam'a karşı mücadeleyi tercih etmişlerdi. Onların bu tepkilerinin temelinde iktidarlarını ve saygınlıklarını yitirme endişesi bulunmaktaydı. Mekke halkının temel geçim kaynağı ticaretti ve bu ticaret Kabe'ye ve bu beldeye ziyarete gelen hacılar sayesinde ayakta durmaktaydı. Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı, Haram Ay'ı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Tarıma elverişli olmayan Mekke, bu ticaret sayesinde ihtiyaç duyulan ürünlerin dışarıdan adeta aktığı bir merkez olmuştu. Bu, Hazreti İbrahim'in bu şehir için ettiği bereket duasının bir tezahürü olarak anlaşılabilir. Kureyş de bu alana yatırım yapmıştı. Mekke'yi yöneten Kureyşlilerin Kabe'nin hizmetkarları olarak görülmesi, Kureyşli tüccarların gelirlerini artırmıştı. Allah bu iyiliklerini Kureyşlilere ayetlerde hatırlatmaktadır. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Mekke'deki ticaret iki temele dayanıyordu. Bunlardan birincisi hac mevsiminde kurulan ticari fuarlar, ikincisi ise kuzey ve güney yönünde uzak diyarlara yapılan ticari kervan seyahatleriydi. Bunun yanında Mekke'de sürekli faaliyet gösteren Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz gibi çeşitli pazarlar da vardı. Bu pazarlar aynı zamanda siyasi ve güncel olayların konuşulduğu merkezlerdi. Fuarların haram ayları olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında gerçekleştirilmesi, hem Mekkeliler hem de ziyaretçiler açısından güvenlik riskini ortadan kaldırmaktaydı. Çünkü bu aylarda düşman kabileler birbirlerine saldırmaz ve savaşmazdı. Arapların savaşmak için haram ayı öne alma ya da erteleme ve haram ayları 4'ten 8'e çıkarma gibi uygulamaları da vardı. Ancak bu davranışlar dini, çıkarlara göre bozup değiştirmekten başka bir şey değildi. Peygamberimizin doğduğu yılda Mekke'ye yapılan ve Kur'an'da Fil suresinde anlatılan fil ordusu saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu ordunun Allah tarafından yok edilmesi Mekke'nin kutsallığını ve saygınlığını daha da artırmıştı. Buna bağlı olarak Mekke'yi yöneten Kureyş kabilesinin itibarı da Mekke'nin gelirleri de artmıştı.
Bütün bu kazanımlar

onları hayatın farklı alanlarında istedikleri her şeyi yapabilecekleri kabulüne sürüklemişti. Mesela Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı haram aylarda savaşı sürdürebilmek için bu ayların yerini değiştirmekten çekinmiyorlardı. İhramlıyken evlerine arka tarafından ya da duvarda açtıkları yeni bir oyuktan girmeyi dindarlık ve erdem sayıyorlardı. Oysa asıl erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıydı ama onlar bunun farkında değildi. Ekonomik hayatta da faiz uygulaması özellikle yoksullar üzerinde bir zulüm ve baskı aracı haline gelmişti. Kölelik kurumu da adaletsizliğin yaşandığı bir başka uygulamaydı. Köleler üzerinde efendilerinin mutlak tasarruf yetkisi vardı. Toplumda kadınlar da düşük bir konumda görülüyordu. Mekke'de bir kız çocuğunun dünyaya geliş haberi müjde sayılmaz, kız çocuğundan utanç duyulurdu. Bazı ailelerin geçim endişesiyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğüne de rastlanırdı. Erkek çocuklara sahip olmak güç anlamına geldiğinden Mekkeliler oğullarıyla övünürler, değersiz saydıkları kızları Yüce Allah'a nispet ederlerdi. Kadını yok saymak, hukukunu çiğnemek, ayrıma ve şiddete maruz bırakmak toplumdaki sıradan uygulamalardı. Günlük hayata yön veren tercihler de bireysel ve sosyal açıdan pek çok sorunu barındırmaktaydı. Mesela Mekkeliler arasında içki tüketimi ve kumar bir hayli yaygındı. Kabe karşısında içkili eğlence sofraları kurulurdu. Kur'an bu toplantılar hakkında, "Ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz" ifadesini kullanmıştır. Kur'an'ın içkiyi adım adım, kademeli bir şekilde yasaklaması bu kötü alışkanlığın yaygınlığını göstermektedir. Aynı şekilde toplumda kökleşen ve at yarışları ya da deve eti karşılığında oynanan kumar ancak Risaletin sonlarına doğru yasaklanmıştı. Genel olarak İslam'ın ortaya çıktığı dönemde Mekke'nin siyasi, sosyal, dini ve ekonomik yapısı bu şekildeydi. İşte böyle bir topluma Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderildi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Abese Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: 40 ayette

0: Güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 45. ayette şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Azim olan Allah doğru söyledi. Huşu, Allah Teala'nın büyüklüğü karşısında insanın acizliğini ifade etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda alçak gönüllülük ve teslimiyet içerisinde bulunmasıdır. Zihnen, bedenen, kalben, kısaca bütün varlığıyla Rabbimize yönelmesidir. Ona hürmet ve itaat etmesidir. Huşu, insanın Allah'a imanını ve ona eşsiz bağlılığını, saygı, ağırbaşlılık ve edep dolu bir duruş sergileyerek ifade etmesidir. Huşunun mekanı kalptir. Huşu kalpte filizlendikten sonra bütün bedene yansır. İnsanın konuşmasını, yemesini, içmesini, yürüyüşünü, giyinişini, ibadetini, kısacası bütün hal ve tavırlarını etkiler. Huşunun özünde, ibadet ederken kalbi ve zihni Allah'a sevgi ve hürmet üzerine yoğunlaştırmak vardır. Ona itaat ve teslimiyet vardır. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurmuştur. Özellikle namaz ve hac gibi bedenen yerine getirilen ibadetler, huşu ile yapıldığında kalbi huzur ve sükunet kaplar. Mümin için o ibadetler zahmet olmaktan çıkar, adeta rahmete dönüşür. Huşu sadece ibadetlere özel değildir. Hayatın her anında Allah Teala'nın huzurunda Müslümanların takınması gereken bir kulluk tavrıdır. Bir edep davranışıdır. Bu hali muhafaza etmek için insanın ihsan, yani sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilerek Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etme bilincini hayatın her anında canlı tutması demektir. Dünyada bunu gerçekleştirebilen kullarına Cenab-ı Hak ahirette mağfiret ve çeşitli mükafatlar vaat eder. Mümin duasında, tesbihlerinde, tevbe ve istiğfarında, kısacası Rabbi ile her buluşmasında huşuyu koruması gereken en değerli hal olarak bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların huşu halini bir ömre yaymalarını arzulamış ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. 1. mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu. Oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. ...13. cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Yusuf suresi 53 ila 111. ayetler, Ra'd ve İbrahim sureleri yer almaktadır. Ra'd suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

0: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Buna hiç yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık bize erzak

verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte bedelimiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğlum, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice ''Ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme'' dedi. Yusuf onlar için yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine konulmasını sağladı. Sonra arkadan seslenen biri ''Ey kafile, siz mutlaka hırsızsınız'' diye bağırdı. Kardeşleri ona dönerek ''Ne arıyorsunuz?'' dediler. ''Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var.'' diye cevap verdiler. İçlerinden biri ''Ben bu söze kefilim.'' dedi. Onlar ''Allah'a andolsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz.'' dediler. Görevliler ''Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?'' diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, onun buna karşılık alıkonmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, ey aziz! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince, görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüklerimize tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına
ve aralarında geldi.

Geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize taleplerimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptığınızı biliyor musunuz dedi. Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.
Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder.
Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken o yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlayacak veya zararı savacak güce sahip olmayan koruyucu putlar mı edindiniz? Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık eşit olur mu diye de sor. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu cennet sadece onlarındır. O güzel son babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdi.

0: yaptıklarından dolayı inkâr edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkâr edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortaklar koşuyorlar, hiç başkalarıyla bir olur mu? De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa kuru laf mı söylüyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de, doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabıysa elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşte yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur.
1: Andolsun senden önce de peygamber göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır.
0: Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır.''

Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi, bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz. Biz kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış derin sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler: Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınılacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der: şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere

konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evin Kâbe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara, sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere,
gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yusuf suresi 53 ila 111. ayetlerle Ra'd ve İbrahim surelerinin yer aldığı 13. cüzün mealini dinledin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok değerli dinleyicileri, bizleri dinleyen, Kur'an'a gönül veren, şu an itibariyle Diyanet Kur'an Radyo'yu takip eden aziz dostlar, her ne kadar uzakta olsak, bir arada olmasak bile, biz kendimizi sizin yanınızda, sizleri de bizim yanımızda hissederek, bir ders yapma ortamında oluşan bu birlikteliğimizde hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, mağfireti, bereketi ve hidayeti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim, Allah'ın rahmeti şu an bizimle beraber, bereketi de bizimle beraber, çünkü Kur'an dersi işliyoruz. Sözlerin en güzeli Allah kelamını okuyor ya da dinliyoruz. Melekler bizimle beraber, çünkü Kur'an'ın okunduğu, okutulduğu, Kur'an ilimlerinin tedris edildiği, derslerinin yapıldığı alanlara melekler iştirak ederler. Onun için melekler de bizimle beraber. Bakınız, ben zaman zaman çok detaya girmesem de, çok önemli bir birliktelik olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Hakikaten Rabbimizin huzuruna çıktığımızda elimizden tutacak olan, şefaat etme hakkına sahip olan durumlardan birisi de Kur'an okumamız ve Kur'an'ın bize şefaatçi olmasıdır. Onun için Kur'an'dan kopmayalım, Kur'an'la bütünleşelim, Kur'an'la adeta el ele tutuşalım ki o bizi mahşerde de yalnız bırakmasın. Evet, işte mahşerde bir arada olmak dilek ve temennisiyle sizleri selamladım ve İnşikak suresinden ayetleri okumaya, dersimizi yapmaya bugün de devam ediyoruz. İnşikak suresinin 6. ayeti kerimesine kadar daha önce gelmiştik. Bugün 7, 8 ve 9. ayetleri okuyacağız. Birlikte okuyacağız. 3 defa tekrar edeceğiz inşallah. Ondan sonra da açıklamalara yine her zamanki gibi yer vereceğiz. Allah nasip ederse. Efendim, tabii ki biraz önce bir şey söyledim. Yani biz kendimizi sizin yanınızda hissediyoruz. Sizleri bizim yanımızda hissediyoruz. Bu kadar canlı, içten ve samimi diyaloğun oluşmasından yana olmamıza rağmen gönlümüz arzu eder ki tek tek her birinizi dinleme imkanımız ve bunun karşılığında da sizlere eğer varsa hatırlatmalarımızı dile getirelim. Ama takdir edersiniz ki böyle bir şey radyo yoluyla durumundayız. Ama bizim okuma esnasındaki hatırlatmalarımızı siz kendi okumanızla bir araya getirerek, varsa eksiğiniz bizim hatırlatmalarımızı dikkate alarak adeta cümlelerimizi o boşluklara monte edin ve düzgün okuma yolunda mesafe alın diyorum inşallah. Efendim, okuyoruz birlikte, 3 defa tekrar edeceğiz. Buyurun.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Evet, açıklamaya geçmeden bir kez daha hatırlatayım kıymetli dostlar. Ayetleri okurken insanın içini bir huzur kaplıyor. Allah kelamıyla bütünleşme sebebiyle. Ve bugün okuduğum ayetlerde de daha önceki derslerimizde mealini vermeme rağmen yine hatırlatıyorum. Bir kez daha mealine bakalım lütfen. Allahu Teala mahşer gününde kitabını sağ yanından alanların hesabının kolaylaşacağını ve ehline, ailesine, tanıdıklarına varırken, tanıdıklarının yanına giderken mutlu olarak döndüğünü Allah bugünkü okuduğum ayetlerde ifade ediyor. Hepimize bu mutlu sonu nasip eylesin inşallah. Efendim ayeti kerimelerin okunuşuna gelince fe emmen emma derken mim şeddeli ve tutuyoruz fe emma men utiye men u burada da izhar var. Burayı da tutmuyoruz. Men u derken izhar var. Tutmuyoruz. U derken izhar var. Tutmuyoruz. Zaten hemzenin altında bir med var, önünde vav var. Uzatılacağını, bir el miktarı uzatılacağını dikkate alıyoruz.
0: Utiye kitabehu biyeminih.
1: Sonda ha harfi olan duraklarda mutlaka ha'yı belirtelim kıymetli dostlar. Şimdi bunu sadece ayetleri okurken değil, ezan okurken, müezzinlik yaparken her bir kardeşimizin, her bir kâmet getirenin, ezan okuyanın dikkate alması gereken kural olduğunu hatırlatalım. Mesela, bakınız buradan bir örnek vereceğim. İnşallah bizi dinleyen, müezzinlik yapan kardeşlerimiz, imamlık yapan kardeşlerimiz, eğer o hatayı yapıyorlarsa, buradan hareketle hatalarını düzeltirler. Mesela bakınız,

0: Allah
1: varmadan okumasınlar bu hatayı yapanlar. Tabii ki konumuz ezan olmadığından ben bunu sadece bir örnek olarak verip geçiyorum. Yani kelimenin sonlarında ha varsa ha harflerini mutlaka duyuralım. Okuyalım yani. Burada duyurmaktan maksat yani sesi duyacak kadar çıkaralım. Ha'nın orada olduğu bilinmeli. Ki kelime tamamlansın. Devam ediyorum. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ سَوْفَ Burada da vav ile fa bir araya gelmiş, okuma zorluğu var mı diye bazılarımızın aklına gelebilir. Efendim, bizim kuralımız neydi hatırlayalım. Sırası geleni oku. Evet, sırası geleni okuyunca zorluğu aşıyoruz. Nasıl aşacağız? Fesev, bakın sev, önce vav. Vav'ın işi bittikten sonra fesev, fe. Bu defa üst ön dişlerimizi, evet üst ön dişlerimizi alt dudağımızın iç kısmına değdirecek şekilde ağzın yapısını, şeklini değiştiriyoruz. Fesev, fe deyince fa'da oradan çıkıyor. Dolayısıyla zoru bu şekilde Allah'ın izniyle aşmış oluyoruz. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا حِسَابًا يَسِيرًا Burada meddere dikkat ediyoruz. Sinleri mutlaka ince okuyalım. Son olarak da وَيَنْقَلِبُ Evet, ihfa ile kaf harfinin kalınlığı.

lihi ne yaptık? Meddi munfasıl. İle ehlihi meddi munfasıl var. İle e derken çok uzatıyoruz. Mesrura. Bakınız. Mes sin ince ama rura. İki tane ra, her ikisi de kalın, aynı zamanda da bir elif.

bu şekilde bitirdik. Fakat birlikte bir kez daha tekrar edeceğiz dersimizi bitirmeden önce. Buyurun beraber okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وينقلب إلى أهله مسرورا صدق الله العظيم. Efendim Allah kabul eylesin. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası.

Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Mustafa Ergün. Cin Suresi 1 ila 19. ayetler.
3: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafını

0: Ile anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25 ila 26, Şura Suresi 52 ila 53. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

لقد جاء رسل ربنا بالحق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı, diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size, diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: İkinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak, tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları tanrılar da yanlarından kaybolup gitti.

Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle, gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki: Ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki: Onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki: Eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki: Her türden hayvan birer çift ile, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna: Hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu: Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki: Bugün Allah'ın

hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak suyunu yut, ey gök sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şey benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şey istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret, çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Tanrılarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi, Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih,
sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakup'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum.
Ama doğrusu hakkınızda kuşa

Yaratıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler. Şuayb de şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim, sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırılması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler.
Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah, güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse, içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin, halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki
Yusuf ve kardeşlerinde

Almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacağız. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır, dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu, diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver, güzel bak, umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz, dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık. Ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz, dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır. Yusuf, asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Adam doğru söylemektedir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. Anlaşılıyor ki bu iş, siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının

Ken Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz," dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. "Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit tanrılar mı yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim. Beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir.
Sonra bunun ardından

0: Ardından bir yıl daha gelecek, artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.
1: Hud suresi 6-123. ayetler ve Yusuf suresi 1-52. ayetlerin yer aldığı 12. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sayfeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura

Yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 256 ve 257. ayetlerin meali. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. ...256. ayetin tefsiri. Din, bilgi, inanç ve amelden oluşan bir bütündür. Bir insana zorla bilgi verilebilir, fakat zorla inanması sağlanamaz. Çünkü iman kalbin tasdikidir. Bildirilenin doğru olduğuna insanın içten kanaat getirmesi ve inanmasıdır. Bu inanma ancak serbest irade ile karar vermeye ve tercih etmeye dayanır. Ayrıca kalbin ve zihnin içinde olup bitenleri başkasının bilmesi mümkün olmadığından, zora maruz kalan kimsenin inandım demesi halinde bunun içteki duruma uygun olup olmadığı kontrol edilemez. Sonuç olarak bir kimse ne zorla inandırılabilir ne de zor altında inandığını söyleyenin içtenliğine güvenilebilir. Dini amelin özü ihlastır. İhlas, yapılanların Allah rızası için gerçekleştirilmesidir. Zorla bir davranışta bulunan insanın dini amelinden söz edilemez. Dinin en önemli iki unsuru olan iman ve amel, zorlamayla olamayacağına göre dinde zorlama yoktur. İnsan zorla mümin ve dindar olamaz cümlesi, tabiatta cari ilahi kanunlar gibi kevni bir gerçeği ifade etmektedir. Arkadan gelen ve bu cümlenin gerekçesi mahiyetinde olan, çünkü doğru eğriden apaçık ayrılmıştır ifadesi, bu kaidenin aynı zamanda bir dini kural ve hüküm olduğunun karinesini teşkil etmektedir. Bu iki manayı birleştirerek ayeti şöyle açıklamak mümkündür. Zorla imanın ve dindarlığın olmayacağı ilahi bir kanundur. Şu halde siz de insanları belli bir dine inansınlar diye zorlamayınız. Allah Teala'nın insanlara verdiği akıl hem kendine hem de onu taşıyan vücuda en yakından uzak çevresine bakarak, peygamberlerin gösterdikleri mucizeler ve getirip tebliğ ettikleri vahiy üzerinde düşünerek hak dini, doğru yolu batıl dinden ve eğri yoldan ayırabilir, yani ayetler ve açıklamalar sayesinde hakkı batıldan ayırmak kolay hale gelmiş olur. Ortada karışık veya zorlamayla giderilecek bir durum yoktur. Doğru yolu bulan, hak dine inanan, nefis, şeytan, şehvet, hırs ve sahte ilahlar gibi eğri yolun, sapkınlık ve şaşkınlık rehberlerini reddeden müminler, sarsılarak ilerleyen arabaya veya dalgalar üzerinde ine çıka ilerleyen bir gemiye benzeyen bu hayatta kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Düşmezler, sağa sola savrulmazlar. Bu kulp sayesinde yerlerini, istikrarlarını, sağlıklarını korurlar ve vazifelerini yerine getirerek yollarına, yani imtihan ve tekamül yolculuğuna devam ederler. Bugün çağdaşlığın ve medeniyetin en önemli simgesi olarak görülen insan hakları içinde din ve vicdan hürriyeti ön sıralarda yerini almış bulunmaktadır. Bu hürriyet, insanların inanmak ve inanmamakta hür olmalarını, kimseye inanç konusunda zorlama yapılmamasını, iman ehlinin de inancını serbestçe yaşamasını ifade etmektedir. Açıklamakta olduğumuz ayet, İslam'ı din olarak benimseyen, İslami ifadeye göre küfrü, inkârı, kafirliği seçen bir kimseye zorlama yapılamayacağını, kendisine kafir olarak yaşama hakkı verileceğini açıkça söylemektedir. Ancak diğer ayetler, hadisler ve uygulamalar göz önüne alındığında karşımıza iki önemli soru çıkmaktadır. A. Müslüman olmayanlara İslam'a girme konusunda baskı yapılmaması hükmü genel midir? Bütün kafir çeşitlerini içine almakta mıdır ve ayetin hükmü yürürlükte midir, yani mensuh değil midir? B. Din kavramı ameli de içine aldığına göre
Müslümanları belli bir amele, farzları yerine getirmeye ve haramlardan uzak kalmaya zorlamak da yasak mıdır? Ayetten bu hükmü de çıkarmak mümkün müdür? Eski müfessirler birinci soru üzerinde etraflı biçimde durmuşlar ve sonuçta ortaya şu yorumlar çıkmıştır. 1. Hazreti Peygamber, Araplardan cizye kabul etmemiş, onları ya Müslüman olmaya ya da savaşı ve ölümü göze alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Şu halde, dinde zorlama yoktur ayetinin hükmü kaldırılmıştır. Hükmü kaldıransa başka ayetlerde, Müslüman oluncaya kadar kafirlerle savaşılmasını emreden Allah'tır. Tefsircilerin birçoğu bu anlayışı benimsemişlerdir. 2. Ayetin hükmü kaldırılmış değildir, ancak dinde zorlama bulunmadığı hükmü bütün inkarcılar hakkında değil, yalnızca kitap ehli olanlar hakkındadır. Onlar cizye vermeyi kabul ettikleri takdirde ehli kitap olarak yaşayabilirler. Şâbî, Katâde, Dahhak gibi eski müfessirler ayeti böyle yorumlamışlardır. Yürürlükten kaldırmanın yani neshin bulunmadığı hususunda bu alimlerle birleşen Ebu Bekir İbnül Arabi'ye göre zorlama hak olan ve batıl yani haksız olan diye ikiye ayrılır. Ayet batıl olan zorlamayı yasaklamaktadır. Hak olan ilahi hükümlere, bu manada hukuka uygun bulunan zorlama ise meşrudur ve kafirler bunun için öldürülmektedirler. Genel hükümden müstesna olanlar kendilerinden cizye kabul edilen kafirlerdir. Hangilerinden cizye kabulü caiz görülüyorsa onlar istisna çerçevesi içine alınmıştır. Ayet mensuh değildir ancak Ensar'la yani sonradan Müslüman olan Medinelilerle ilgili bir meseleden dolayı gelmiştir, o konuyu çözmüştür ve o hadiseyle sınırlıdır. İslam'dan önce Ensar kadınlarından birinin çocuğu yaşamazsa bir adakta bulunur, şu çocuğum yaşarsa onu Yahudi yapacağım derdi. Bu uygulama sonunda Medine'de oturan Yahudi boyları içinde birçok Yahudileşmiş Ensar çocuğu oldu. Yahudi Nadir oğullarının hıyanetleri sebebiyle Medine'den çıkarılmasına karar verilince artık İslam'a girmiş bulunan Ensar aileleri, biz çocuklarımızı Yahudileştirirken o dinin bizimkinden daha üstün olduğu inancındaydık. Şimdi ise hak din İslam geldi. Çocuklarımızı onlardan alıp zorla Müslümanlaştıralım dediler. Zorlamayı yasaklayan ayet inince Resulullah Yahudileşmiş Ensar çocuklarına seçim hakkı verdi. Yahudilikte kalmak isteyenleri İslam'a girmeye zorlamadı. 4. Bu ayet savaş esirleriyle ilgilidir. Ehli kitap olan esirler din değiştirmeye zorlanamaz. 5. Ayetin anlatmak istediği şudur, kimseyi Müslüman olsun diye zorlamayınız. Çünkü İslam'ın gerçekliği apaçık ortadadır. Zorlamaya ihtiyacı yoktur. Allah kime hidayet nasip ettiyse Müslüman olmuştur. Gönül gözü körleşen, aklını hevasına tabi kılan kimseleri ise zorla İslam'a sokmanın bir faydası yoktur. İbn-i Kesir ayeti böyle yorumlamıştır. 6. Zemahşeri'nin anlayışına göre burada anlatılan imanla ilgili ilahi kanundur, kuraldır. Yani Allah kulunu iradeden yoksun kılarak iman konusunda onu zorlama altında bırakmamış, aksine inanıp inanmamayı onun serbest irade ve seçimine bağlamıştır. Şevkani bu yorumları naklettikten sonra konuyu şöyle bağlamaktadır. Ayet çözmek üzere geldiği mesele bakımından mensuh değildir, meseleyi çözüme bağlamıştır. Bu çözüm aynı zamanda ehli kitap olanlar cizye ödemeyi kabul ederlerse din değiştirmeye zorlanamazlar hükmüne de dayanarak teşkil etmektedir. Geriye harp ehli yani İslam'a karşı savaş açan kafirler kalır. Ayeti lafzına yani kelime ve cümle yapısına göre anlarsak harp ehli kafirleri de içine aldığını söylememiz gerekir. Ancak diğer birçok ayet, hadis ve uygulama harp ehlini istisna etmiştir. Onlar cizye yerine savaşı tercih ettiklerinden önlerinde iki seçenek vardır. Ya Müslüman olmak ya da savaşmak. İbn-i Aşur, kendinden önceki tefsircilerin bu konudaki yorumlarını aktardıktan sonra konuya farklı bir açıklama getirmiştir. Ona göre bu ayetin ilk yıllarda gelmiş olması ihtimali vardır. Cizye kabulü söz konusu olmaksızın savaş emri getiren ayetler ve bu manada olmak üzere

0: La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşma emrini aldım diyen hadisler bu ayetten önceydi. O zaman Arabistan'da şirk hakim bulunuyordu. Araplar dedeleri İbrahim'in tevhid dininden sapmışlardı. Allah Teala bu bölgenin şirkten, Kabe'nin de putlardan temizlenmesini, diğer kavimler ve topluluklar için örnek bir tevhid ümmeti ve merkezinin oluşmasını istiyordu ve bunun gereğini emretti. Arap Yarımadası şirkten temizlenip İslam yerleşince artık evrensel düzenin gerçekleşmesi lazımdı. Evrensel düzen, bütün halkı Müslüman olan bir dünya değil, hakların ve hürriyetlerin bekçiliğini Müslümanların yaptığı bir dünyaydı. Bunun için de diğer din ve vatan sahiplerinin yalnızca Müslümanların hakimiyetini kabul etmeleri yeterliydi. İşte bu ayet o düzeni getirdi. Dinde zorlama savaşı bitti, bunu ifade eden ayetler ve hadisler neshedildi, hakka ve hukuka baş eğdirme savaşı başladı. Bizim de anlayışımız bu son yoruma uygun düşmektedir. Dinde zorlamanın yasaklanması, hakkın batıldan açıkça ayrılması gerçeğine bağlanmıştır. Bu gerçek değişmeyeceğine, Kur'an ortada bulundukça yeniden hakla batıl birbirine karışır hale gelmeyeceğine göre, buna dayalı bulunan hükmün değişmesi de yani neshi de söz konusu olamaz. Resulullah, ehli kitap olmayan kafirlerden cizye almıştır. Kafirler barış isterlerse bunun kabul edilmesi emrolunmuştur. Kafirlerle savaş emri, fitnenin ortadan kalkması ve dinin Allah için olması gerekçelerine bağlanmıştır. Fitne zulümdür, düzensizliktir, anarşidir. Dinin Allah için olması, bütün insanların İslam'a girmeleri şeklinde anlaşılamaz. Çünkü en azından ehli kitabın cizye vererek de olsa gayrimüslim olarak yaşamalarına izin verildiğinde ittifak vardır. Bütün bu naslar, gerçekler ve uygulamalar bir araya getirildiğinde ortaya çıkacak sonuç ve nihai hüküm şu olmaktadır. İnsanların zorla din değiştirmeleri hem imkansız hem de hükümsüzdür. Bu sebeple de yasaklanmıştır. Savaş, insanları zorla İslam'a sokmak için değil, din yüzünden baskının ortadan kalkması, din ve vicdan hürriyetinin hayata geçirilmesi, güçlü olanların hukuku çiğnemelerinin engellenmesi içindir. Müslüman olmayanlar bu hak, hukuk ve hürriyet düzenine uydukları müddetçe kendi inançlarında kalma ve onu yaşama hakkına sahiptirler. İkinci mesele, Müslümanların dinin gereklerini yerine getirme konusunda zorlanıp zorlanamayacakları ve ayetin bunu da içine alıp almadığı konusuydu. Müslümanken sonradan İslam'dan çıkan kişinin yani mürtet olan kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm ilk bakışta dinde zorlama yasağının Müslümanları içine almadığı zannını verse de öncelikle böyle bir hükmün Kur'an'da bulunmadığını kaydetmek gerekir. Daha önce 217. ayetin tefsiri sırasında açıklandığı üzere konuya ilişkin hadislerin ve fıkhi görüşlerin gerekçeleri dikkate alındığında bu hükmün Müslümanın dinini değiştirmesi sebebine değil, sosyal düzeni bozma, İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşma gibi sebeplere bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Çiğnenen yasakların yani haramların bir kısmı için öngörülen cezai yaptırımlar da kişinin dini hayatına müdahale yani kişiyle Allah arasına girme anlamında olmayıp sosyal düzenin korunmasına yöneliktir. Karşılığında bir ceza öngörülmeyen haramların çiğnenmesi ve farzların ihmaline gelince bu alanda Müslümanların emri bil maruf ve nehyi anil münker denilen sosyal ahlak ve düzenin korunması görevleri devreye girmektedir. Bütün Müslümanlar bilgi ve ilgilerine göre bu göreve katılırlar. Ancak bu görevinde öğüt, telkin, ikili ilişkileri ayarlama çareleri genel olmakla beraber müeyyide uygulama görevi genel değildir. Devletin veya halkın görev verdiği kurum ve şahıslara aittir. Burada da yaptırım uygulanarak yapılan zorlama, Müslümanların ceza tehdidi altında dinlerini yaşamalarını sağlamaya yönelik olamaz. Çünkü böyle yaşanan din, din değildir. İbadet, ibadet değildir. Zorlamanın gerekçesi, İslam'ın hakimiyet sembollerinin yani şeairinin genel ahlak ve düzenin korunmasından ibarettir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Muhammed Fatih Dölen. Talak Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Arınmanın en kolay yolu, iyilik. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. En'am suresi 160. ayet. Geçici dünya hayatında insanı pek çok nimetleriyle ikramlandıran Yüce Allah, gerçek ve kalıcı hayatta nimetlerinin devamı için onu sınava tabi tutmakta ve insana tercih hakkı sunarak kendi sonunu elleriyle hazırlama, düzenleme fırsatı vermektedir. İnsan ya iyi olur, iyilik yapar ve iyiyi ister, böylelikle iyilerin yurdunu hak eder, şüphesiz iyiler cennettedir. Ya da dinin kötü olarak vasıflandırdığı şeyleri yapar, Allah'ın razı olmayacağı işlerle uğraşır ve kötülerle birlikte cezasını çeker. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. İnfitar suresi 14. ayet. Hesap gününde bir iyilik getiren 10 misliyle mükafatlandırılır. Bu iyiliklere verilen karşılığın en azıdır. Çünkü iyiliğe 700 katına kadar sevap verilebilmektedir. Kötülükse Allah'ın kullarına olan merhameti gereği daha fazlasıyla değil sadece misliyle muamele görür. Bir kimse bir iyiliğe niyet eder de onu yapmaya fırsat bulamazsa yapmış gibi sevabına nail olur. Allah Celle Celalü iyiliği çoğaltacağını vaat etmiştir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Hiç kimse Allah'tan daha fazla iyiliklere iyilikle karşılık veremez. Kur'an-ı Kerim'de ihsan, hayır, bir, kerem, salah, lütuf gibi kelimelerle ifade edilen iyilik, dilimizde genel anlamıyla karşılık beklemeden yapılan yardım olarak anlaşılır. Ancak gerçek iyilik bundan daha kapsamlı olarak iman ve ahlakı tamamlayan, yapıldığında ibadet sayılan pek çok davranışı içine alır. Nitekim Bakara suresi 177. ayet, iyiliği tanımlarken Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmekten, kişinin sevdiği mallardan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcamasından, namazı kılıp zekat vermesinden söz etmektedir. Kur'an'da iyilik anlamında ihsan, başkasına yapılan iyilik ya da kişinin içinde mevcut iyilik olmak üzere iki anlamda kullanılır. İyiliğin anlam bulması ve dini bir değer ifade etmesi için imandan sonra gerçekleşmesi gerekir. Salih amel ve iman birbirini tamamlayan iki kavram olarak Kur'an'da karşımıza çıkmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl suresi 97. ayet. Allah iyilik yapan kullarını muhsin olarak isimlendirir. Onları sever ve iyiliklerini zayi etmez. Hayır, iyilik herkesin elde etmek istediği, mesela akıl, adalet, fazilet ve faydalı şey gibi arzu edilen şeylerdir. Bir kelimesi ise hayırlı işleri genişçe yaymak anlamındadır. Allah için kullanıldığında mükafat ve sevap vermek, kul için kullanıldığında itaat etmek, bağlılık göstermek anlamına gelmektedir. Bir, iman, ibadet ve ahlaka dair bütün iyi hasletleri kapsayacak genişlikte bir kavramdır. Tur suresi 28. ayetinde Allah'ın isimlerinden biri olarak kullanılan El-Ber kavramı, Yüce Allah'ın bütün mahlukatına rahmetiyle muamele etmesi, takva sahibi kullarına kat kat sevap vermesi, niyetlendiği güzel işleri yapamayanları ve niyetlendiği kötü işlerden vazgeçenleri bile ödüllendirmesi, asileri ise sadece işledikleri günahlar kadar cezalandırması anlamına gelmektedir. Lokman Hekim'e ait olduğu söylenen, "Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut" şeklindeki nasihat, zımnen iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini dile getirmektedir. Başkaları görüp takdir ya da teşekkür etsin, onlar da benzerini bize yapsın diye değil, insanın iç dinginliğini ve huzuru için tercih edeceği bir davranıştır iyilik. İyilik insanı yücelttiği gibi arındırır da. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder ayeti, işlediği günahtan sonra pişman olan bir sahabenin Hazreti Peygamber'e gelerek durumu anlatması üzerine nazil olmuştur. Bu adam sonra Hazreti Peygamber'in arkasında farz namazı kılar. Namazdan sonra Efendimiz, "Sen abdest alıp bizimle birlikte namaz kıldın değil mi?" diye sorunca, "Evet" cevabını verir. İşte bu yaptığına kefarettir buyuran Peygamberimiz, işlediği günahın yaptığı bir iyilikle affedilebileceği cevabını vermiştir. İyilik fıtri bir durumdur. Selim bir kalp tarafından üretilir. İmana açık bir yüreğin işidir. Kötülük, onu yapmaya alışık olmayan için bir yüktür ve sahibini üzmesi imanla alakalıdır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir buyurmuştur. İman sahibi olan kimseler iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. İnsanları iyilikten alıkoymaya çalışanların imanına nifak karışmıştır. Tevbe suresi 67. ayette münafıkların özellikleri anlatılmış, onların insanları kötülüğe özendirdikleri ve iyiliği engelledikleri dile getirilmiştir. İnsan kendisi için de iyilik istemeli ama bunu dünya ile sınırlamamalıdır. Müminin yapacağı, "Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru" duası, afiyet, iyi bir eş, geniş rızık, faydalı ilim, salih amel gibi dünyadaki bütün hayırları içine toplar. Ahiret için istediği iyilikse, korkudan emin olmak, hesabın kolaylaşması ve cennete girmek gibi daha büyük güzellikleri içine alır.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin, diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Allah, müminlerin velisidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü benim velim, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O, bütün salihlere velilik eder. Araf Suresi 196. Ayet. Dost, arkadaş, seven, yardım eden, koruyup gözeten, birinin işini üzerine alan, idare eden gibi anlamlara gelen veli kavramı, Kur'an-ı Kerim'de hem Allah için hem de diğer varlıklar için kullanılmıştır. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak yeter. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır. Övülmeye layık olandır. Allah'ın en güzel isimlerinden biri de El-Veli'dir. Bu kavram, insanın sıfatı olarak kullanıldığında ise, Allah'ın dostu ve sevgili kulu demektir. Konumuzla ilgili ayette hem Allah'ın biz kullarına dostluğu, bizleri sevdiği ve her türlü kötülükten esirgediği, hem de kulların Allah'a dost olmaları gerektiği ifade edilerek, Hazreti Peygamber'in şahsında bütün müminlerden Allah'a inanç ve bağlılıklarını, benim velim Allah'tır sözleriyle ortaya koymaları istenmektedir. Ayrıca müminlerin yüce Allah'a olan sevgisi ve bağlılıklarıyla onun kendisine inanıp bağlanan iyi kullarına olan sevgisi, koruyuculuğu ve lütufkarlığı dile getirilmektedir. Buna göre Allah ile müminler arasında sıcak bir bağ vardır. Müminler Allah'a gönülden inanıp bağlanmakta, onu dost bilmekte, Allah da onları sevmekte, yollarını aydınlatan kitabı göndermek suretiyle doğru yolu bulup o yolda yürümelerini sağlamaktadır. İlgili ayette "O bütün salihlere velilik eder" cümlesindeki salihler ifadesiyle müfessirler, Allah'a ortak koşmayan ve ona isyan etmeyen, emir ve yasaklarına riayet eden kimselerin kastedildiğini söylemiştir. Onun bütün salihlere velilik etmesinin anlamı, onları görüp gözetmesidir. Onlara yardım eder, isteklerini yerine getirir, çağrılarını duyar ve ihtiyaçlarını giderir. İyi insanlara karşı kötülerin kurduğu tuzakları ortadan kaldırıp onları korur demektir. Allah müminlerin velisidir. Bu sebeple Allah velayetini kullarına ulaştırma adına onların dünya ahiret saadetini temin etmek için koyduğu kuralları ve kulluk programını kendilerine duyurmak üzere kitaplar göndermiştir. Nasıl ki bizler velayetimiz altındaki kişilere bir veli olarak arzu ve isteklerimizi bildiriyorsak, velimiz olan Allah da gönderdiği peygamberleri aracılığıyla bizlere emir ve yasaklarını bildirerek istediği mükemmelliğe ulaşmamızı istemektedir. İyileri dost edinen, onların velayetini üzerine alan Rabbimiz, gönderdiği kitaplarla kullarının elinden tutar, onları doğruya, hakka, hidayete sevk ederek tüm kötülüklerden, zulüm, zorbalık ve düşmanlıklardan korur. Bunun karşılığında müminler de Allah'ı severler. Allah sevgisi ise onun yüceliğini ve nimetlerini düşünme neticesinde kişinin kalbinde meydana gelen çok özel bir duygunun tezahürüdür. Bu duyguya sahip olan insanlar Allah yolunda ve din uğrunda gayret göstermekten, mallarını ve canlarını feda etmekten kaçınmazlar. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı ulaştırmak istediği hedeflerin başında Allah'ın birliği inancına ve Allah'ı her şeyden daha çok sevme duygusuna ulaştırmaktır. Nitekim Bakara suresinin 165. ayetinde "İman edenlerse en çok Allah'ı severler" buyurularak bu hedefe işaret edilmektedir. İslam'da hakiki sevgi Allah sevgisidir. Çünkü mahlukatın asıl varlığının sebebi, kendilerine lütfedilen iyilik ve ikramların, maddi ve manevi nimetlerin sahibi de O'dur. Bütün iyilikler, güzellikler O'ndan gelir, bu sebeple sevilmeye en çok layık olan O'dur. O halde biz kulların, yaratıcımız olan Rabbimizin velayetine layık olma adına, O'nu her şeyden çok sevmeli, bütün ilişkilerimizin bu sevgiye, dolayısıyla Allah'ın hoşnutluğuna göre düzenlenmesi gerektiğinden, bu ilişkilerimiz bilinçli ve iradeli olmalıdır. Bu sebepledir ki, Rabbimize karşı üzerimize düşen kulluk görevimizi eksiksiz yapmaya gayret sarf etmeli, kulluk bilincimizi daima zinde tutmalıyız.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı.